0: پول تزمینی یولگ قویش خدمتانی دواملق یخش اشلب مبلغ نی قط باش گروب نظارت قلش تکشروش نی کجایتب سیاست نان رول نی جاری قلدروب توت سویر جمعیت قروش کا یاردن بیر لدیکن یکندا شکمان جگرم آلتین چیلگ قبل قرط کیسلی خلقرا یقر دریجلیکل منبری چینخای شینینگ دو اتگزلدی شینجان تیبی داشونان پروفیسوری ونخاو دنیا قبل قرط جمعیت ترپدن قبل قرط کیسلنن آلدن ایلیش قطار دیکی تدقیقاتی و اللهیده تهپ مکاباتگ ایرشیب اونن دنیا بویچه دانلق قبل قرط کیسلنن آلدن ایلیش دوالاش جنگو اندیسنی برپا قلش و علاقدار ساحلادیکی کلینیک تکنیکسی دا بسش حاصل قلشقا گودلیک تهپ قوشقالیقی تقدیرلندی. دنیا قبل قرط کیسلی جمعیتنن الاهیده تهپ مکاباتی بتون دنیادیکی قبل قرط کیسلی ساحاسیدیکی ان عالی شرف بولوب هر ایکی یلدا بیر قدم باهالاب تارقتیلیدی. شینجان تیبی داشویسنان پروفیسوری ونخاونان بو قدم مکاباتقی ایرشی اونن کولیکتپنی یتکلب نچ 10 یل اتکلگو حجم قلب قبل قرط کسلنان آلدن ایلیش دوال ساحاسی ده قلغی کلتورگن برقاتار ایجادی نتیجلردن بولغان. کلینیکا تکنیک ساحاسی ده پروفیسور ونخاونان کولیکتپی آخرقی باسقشتگی قرط راکی یعنی کپکلوک قبل قرط کسلنی یلتزدن دوالاشتن ایبارت دنیاوی خارکترلیک تیبی قیین مسلنی حل قلدی. او 2010 یلی خلقارادا اولدی بلن تندن جگرنی کسب الیویتیش و اوز تندن جگر کچرش اپراسیاسنی قلب آزرغیچه 220 دن آرتق اپراسیانی تماملاب دنیا بویچه یک مرکزلیک اپراسیا مقداری ان کب تکنیکسی ان پشقان کولیکتی بولوب قلدی. کلینیکلیک ساقیش نسبتی 90% دن ایشیب اپراسیادی اولیب کتمسلیک اشقا اشرولدی. او خالتسمن قبل قرط کسلیگی قارتا یلتزدن داوالاش خارکترلیک ایجادی تکنیکسی ارقلیق یلتزدن داوالاش نسبتینی 5.23% دن 88.19% گی اوزدوریب اپراسیادن کینکی ایگشمی کسلیکلا و قایت قوزغولیش نسبتینی کورنرلیک تولدی. علمی آلدن ایلیش تزگل ساحاسی ده او یتکچیلیک قلیب داوالاش بلن آلدن ایلیش برلشتیرلگن ناحیه یزا کنت آموی صحیه باشقوریش اندیسینی برپا قلیب شینجانده قبل قرط کیسلیگی گریپتار بولوش نسبتینی زور دریجه ده تولدتیب دولتنین آلدن ایلیش تزگللش نیشانینی مدتدن 4 یل بورون ایشقا آشوردی. خلقارالیق اولچم تزیش جهتده او دنیا صحیه تشکیلاتینین көп нұсқылық қаплық құрыт кесіліге диагноз қойуш вән давалаш көрсәтмісіні түзішкі қатнашқан. Джунгоның дөләтлік диагноз қойуш вән давалаш лахиясы вән кәсіп өлчіміні түзішке риясәчілік қылған әмді тәкіпкі бина ән өз тенедің жігер көчіруш қалқара көрсәтмісіні түзішкі қатнашып, Джунго лайхасының дұнияғы юзілінішіні ілгірі сүрген. Yaqinqi kunlardan buyon temperaturaning davomliq o'rlishiga agishib, turpan qum bilan davolashning avot mazgilini kutib oldi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar bu yerning donqini anglab kelib, qiziq, yumshoq qumda suvuqni haydab, o'llikni yo'qtadigan tabiiy davolash usulini cho'kmis sinadi. Turpan shaharlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining qum bilan davolash markazida igiz pas qiralishib ketgan Құм барқаларға рәңгарен күллік қадалған болып, мәмлекетнің һәр қайсы жайлардың келген саяхатшылар яки етіп, яки юлініп, бәдінні қызық құмға көміп ататты. Тебе қадымла бір жәт тұрып, көңіл қойып қарап, құмға көміліш қилылықыны дәл вақтыда таңшап ататты. Хайнан, Сәнядың келген Ша әпендінің соңак боғымлары сырқырап ағырайды. Құм білін давалашыны 6 күн давамлаштырған дейінкен, бе арамлық тұйғысы зор дәрежеді пәсәйді. Нұрғын, түнже қытым сынақ қылғычыланың құм білін давалаш еліп барған дейінкен, юйнышқы жүрәт қылалмасылық тәк, қата қаршыға қарта тебе қадымла нәқ мәйданда пәнні ұмымлаштырды. Құм білін давалаш сықлық күчеден пайдылынып, тәр төшікчілеріні ечіп, тәр чықырышыны тезілдіді. Ақырлашқандың кейін дәрхал соғық су білән ұшырашмасылық, соғық, ішімлік, ішмәсілік керек. 4 сааттың 6 saatgacha tinich aram algandan keyin ilmon suv bilan qisqa vaqtda chayqib etish. Suğuk suda yuyunishni qat'iy man'i qilish. Suğuk havaning badanga kirib, davolash unumini tuvallitib etishning oldini ilish kerak.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nüsküsü yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pultijay hemrayınız, juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız, Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşipçeni kısız.
2: Slow Shooting Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayfımızdə tavuzni qandaq yesə bexatar boludu degen məzmunu sözləb berimiz. Tavuzning barğan seri tatlıq bolışı, tatlıq maddi urğanlıqdın. Uruqsız tavuz gini özgərtilgən meyvə. Yazning tomuz küllərdə tavuzlar bazarğa selindi. Bəzi atalmış bexatarlıq əskertmisimu dəl vaqtıda ilan qılınışqa başladı. Muşındaq hər yili təkrar ilan qılınıp oturğa qoyulğan qaraş rastmı? Muhbirlarning tekshirishida bayqilishcha, iste'molchilarning tavuzning texnik tatlıq qilishib ketganligini his qilishi okul yingnisining to'pisidan emas, balki sortni sijil a'lolashtirish bilan o'stirish texnikasini o'stirishning o'rtaq ta'sirining natijasidan bo'lgan. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Koni sort qisilish turganda hozir tavuz markazining shakar miqdori odatda 13% yetadi. Ayrim sortlarda 14%, hatto 15% ki yetadigan bo'lgachqa yeganda tabiiy tatlıq bo'ladi. Okul yingnisi bilan tavuzga eritma okul qilinsa, hatto suv berilsimi, mevisi nihoyatda tezla sesib ketadi. Uruqsiz tavuzga kelsak, uning barliq kelishi xromosoma qurilishiga tayinadigan bo'lib, gen yotkash bilan munosabatsiz. Mutaxassislarning tunishtirishcha, odatdagi tavuzlarning hammasida ikki hislangan tanchi bo'lib, ikki korpa normal xromosoma bo'ladi ekan. Uruqsiz tavuzni yetishtirish yo'lida oldi bilan kolxitsin orqali odatdagi ikki hislik tanchilik tavuzni bir taraf qilib, xromosoma hislangan 4 hislik tanchiga erishgandan keyin 4 hislik tanchi tavuz bilan ikki hislik tanchi tavuzni shalg'utlashtirib, 3 hislik tanchi sortini yetishtirib chiqishga to'g'ri keladi ekan. Bu xil tavuzning xromosoma juplishishi qalaymqallishib, normal uruq chiqarolmay, uruqsiz tavuz bo'lib qoladi ekan. Buningdan boshqa tavuz bilan shaptilni tang yesa jang'izamon bo'ladi. Bir kech turib qolgan tavuzni bir tishlanmo yeyishga bo'lmaydi deganda qarashning saxtiligi mutaxassislar tarafidan isbotlandi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha ikki xil yemaklikni tang yesa odamni zaharlaydi. Nazariyasining ilmiy asosiy kamchil bo'lib, muvofiq miqdorda iste'mol qilsa bo'ladi degan. Tavuzni vaqtida sovuq saqlash, yeng peti saqlash, pishishdan burun shapqi va tig'liq asboblarni pokiz yuvish kerak ekan. Buningliq bilan aloqizada bo'lishning hojati yo'q ekan. Tavuzning asli makoni Afrika. Olimlar gen tartibini o'lchash orqali qadimki Misrda terilgan tavuzning etining oqirib ketganligini, asosliqi urqini elish yoki suv saqlashga ishlatilganligini, necha ming yillik ko'ndirish va shalg'utlashtirish orqali qirtoq su komzikidin bugünkü eti kızıl tatlıq bolğan, sıqni yandırdıgan esil məhsulatqa aylanğanlıqını bayqağan. Tavuzni qandaq tanlash kerek? Bu üç muhim nuqtini esiñizde tutun. Birinci, anlash. Oqşash bolmağan pişiş dərəcəsidiki tavuzning meyve etinin qattıqlıqı oqşash bolmaydı. Qol bilan tavuzni çekip, avazni anlash arqılıq pişiş dərəcəsige hüküm qılğıl boladı. Pişqan tavuz etidiki talalanın parçalanishi uning qattiqligini tuvallatib etadi. Chekib baqqanda tavrinish chastotasi bir qadar tuvan bo'ladi. Ovozi anglamoqqa dumbaq

0: yomg'ir yog'di. Temperatura 18 34 Selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 28 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutlu, temperatura 21'den 32 Selsiya gradus küçü boladı.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler Programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtım programımızın tercümanları Arzgül Halık, Wang Suji, Muharriri Muhammed Evel, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulkumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler Programısını anlıqınınlar rahmet. Слушатын абончылар терминалыны түшүрсөңүз, тегим көп сарқыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qobur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda avtonom rayondagi birdan bir yetkizguchilar shoyani to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Linxi Qumul G'ol temir yo'li ikki turida bu yil qurilish boshlash planlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda musallas echitish hunarining 5-chi avlod varisi Sherzod Osmonni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slushting abonentlar terminalda masqadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
2: Radio anglovchilar Douyin appisini tushirib bosh batdan Gulishwa Xinjiang ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib, riyosatchilarimizning yumurliq mikro teatrlaridan huzurlanib, aktiv kuchga erisha oladi. Yana Douyin supsida so'z qoldirib, riyosatchilarimiz bilan ham turtki bo'lsinmi bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Xinjiang millatlar xalq ichi usuli san'atiga yana davlat darajalik muhim mukofot turi qo'shildi. Yaqinda 15-chi navbatlik Jungo usuli Nilofar mukofotini baholash natijasi rasmiy e'lon qilindi. Xinjiang san'at o'rni naqsh usul o'mikining ijodiy usuli Pomirdagi dab sadosi sharaf bilan millatlar xalq ichi usuli oltin mukofotiga erishdi.
2: Jungo usuli Nilofar mukofoti davlat ichidagi usul sohasidagi eng nufuzli kasbiy va ta'sir kuchiga ega yuqori darajalik san'at mukofoti turi. Jungo usul san'atining eng yuqori ijodiyat saviyasiga vakillik qiladi. Bu navbatlik Nilofar mukofoti millatlar xalq ichi usulining oxirgi baholash musobaqasi tunji qaytim Urumchida o'tkazildi. Mamlakat bo'yicha har qaysi cho'ng kasbiy o'maklar san'at maktablarining oldingi qatorida turadigan 51 nodir asri bir sahnada musobaqalashdi. Musobaqa o'lchimi yuqori, musobaqaga qatnashadigan mohirlarning sepi kuchlik, baholash o'lchimi qattiq, kasb qimmati va kasb e'tirof qilish darajasi yuqori bo'ldi. Pomirdagi dab sadosi nomliq usul mamlakat bo'yicha nurg'un munavvar asarlar ichida oldingi o'ringa o'tib, Xinjiang san'at teatr o'rni naqsh usul o'mikining kuchlik amaliy kuchi, kamolatga yetgan sahna mahorati va millatlar usul ijodiyotidagi kuchlik mahoratini to'liq namoyon qildi.
1: Bu asarning asosli ijodiyot o'miki zich hamkorlashib nafs ishlab, asarning subtini har taraflama siliqlab, davr estetikasi badiy qimmati va ma'naviy mazmunini mujassamlagan isil usul asarini ijod qildi.
2: Pomirdagi dab sadosi Pomir egizligini yadroliq vosita qilib, har qaysi millatlarni anarning donisidek zich o'yishidek ichki xos mazmunini cho'nqur ifodaladi. Asarda Pomir egizligida avlodma avlod chegarani qo'g'dashdek egizlik ruhi markaz qilinib, hayvatlik Koinlun egiz tog davonlar orasida egizlikdagi qiz o'g'illarning hamnafas taqdirdosh bo'lib, chegara rayonni davlat chegara teshini untinsiz qo'g'dab, oddiy xizmat o'rnida mangu unutilmaydigan davlat muhabbatini ifodaladi.
1: Usul jaronglik dop ovozini yipuch qilib, qizil rang orqali chegarani qo'g'dashga o'zgichi ma'naviy mazmun beg'ishladi. Dop sadosi egizlikni o'yg'otdi. Qizil rang o'tdek sof go'zal hissiyotni ifodaladi. Dop sadosi hamma yerni qopladi. Qizil rang egizlikdagi ayollarning avloddan avlodga varislik qilib, chegarani qo'g'dash mas'uliyatini zimmasiga olish irodasini ifodaladi. Qarlıq igizlikdə yıldız tartqan bu jüngo qızılı, ayatlıq beğişilgan ümit tüsü, şundaqla, Şinjan oğul qızlarının vətəngi səmimi cavab qaytırıb, əvladdın əvladqı davamlaşdırış mənivi totimi.
2: Bütün əsərdə canlıq, güzəl usul qiyabdi, coşqun salmaq səhni keyfiyyatı, küçlük təsirləndiriş küçügə egə bədii ibadiləş arqılıq, pamır ayalarının qaysəri işəncikdə olub, porəkləb içilğən hayatlıq qiyabdi təsvirlənib, egizlik oğul qızlarının çiqra rayonini, yurt makanını qoğdaşdək yüksək etiqadi mədhiyyəlinib, tamaşbıllağa caranlıq dap avazi və lərzan usul qiyabdi içidə vətən muhabbeti və hayati küçünü his qıldırdı.
1: Yakında Avtonom Rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti, 6. Türküm'deki Avtonom Rayon Derecli Gayri Maddi Medeniyet Miraslarının Vekillik Varısları tizimlikini ilan kıldı. Şincan'da enenevi muzika, enenevi usul, enenevi güzel senet, enenevi maharet, enenevi tibbi dora, enenevi tiyatr, halk işçi edebiyat katarlık 10 türkü münasebetlik 221 kişi tizimlik kirdi.
2: Tizimlikdiki varislar uzaq müddət qeyri maddi mədəniyyət əməliyyəti bilən şüxullanıb, özü varislik qılğan Avtonom rayon dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik törüb bilimləri və yadroluq maharətlərini pişiq egiləb, müayyən sahədə vəkillik xarakterki egi bolğan həm də müayyən rayon işçidə icabi təsirki egi bolğan. Özü varislik qılğan qeyri maddi mədəniyyət mirasları türünün tərəqiyyatı və ilgirlişidə mühim rol oynıqan. Şunun bilan bir vaqtda varislik qilish faoliyatini izchil qanot yaydirib, iz basar ixtisosliklarini yetishtirgan.
3: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyining foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li cho'ng bozor uy joy chek Şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azga.

0: yurt dündeki yenilikla.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu seyipimizde Avtonom rayonundaki birden bir yetkizgüçler şu yerin doğrusu da sözlet birimiz.
2: Qaramayda maxsus tez yetkizgüçü, buyurutma yetkizgüçler için içilgan yetkizgüçler şu yerine bak. Bu şöyen kurulgan 2 yıldın köprek vakittin boyan 3000 adam kaytımdın artıq yetkizgüci tərbiyelenip, yetkizgücilə xizmet kılış bilen bilə, okuş tarihiği ege boluş, texniki maharet ögünüş, kutquzuş bilimlerini mas qadamda ögünüş, mədəniyetini tən ögünüş imkan etdiği ege kılındı.
1: 2024 yılı 3. ayda Qarmayı uçuqdaşısı Meytuan Ölüma, Şünfın Katarlıq 7 eşya obrot karxansı filan birleşip, Şincan boyunca tunç yetküzgüçleri şöyenini kurdu. Bu şöyen, dərshanını yetküzüş ponkitdi. Dərshanını yetküzüş ponkit noxtısığa yötkep, ettigallik yığın demelişi arlıqıdın paylanıp ders ötdi. Her saatlik ders vaxtı 20 minut bolıp, hem işleş hem ögünüşki dəxli yetküzməsikini əməlge aşırdı. Qarma şəhərdəki Meytuan subsidiyə buyurtma yetküzgüçü Arafat İzzcan muxbirğə mündəq dedi. Uçuqdaşıdakı oxutuqçular hər həftədə gəlib bizə gözəl cüngo, yetküzgüçlər əhvali, sağlamlıq, başquruş, səhiyyə, ciddi qutquzuş, ənənəvi mədəniyyət qatarlıq nurğun məzmunlarını öz içə alğan dərslik bilimlərini sözləb verdi.
2: 2 yıldın köprek vaqtdan buyan Şöyən Cumhur Milleti Ortaq Gövdesi İngini Mustahkemleş Tərbiyesi Paaliyetinin Cemi 94 meydan kanat yaydırıp, 27 meydan məxsus temelik tərbiyeləş orullaşdırıp, 10 neçik etim mədəniyet tən tərbiyə paaliyet ötküzdü. Növətdən 320 yetküzgücü ciddi işlərgi taqabıl duruş qutquzuş pidayısıq aylandı. 10 yetküzgücü yemeklik nazar etisi buluşqa təklif kılınıp, asasi qatlamını idarı kılış və pida ilə mülazımıdegi qatnaşdı. 2025 yılı 10. ayda yetküzgücülər şöyəni Avtonom rayon boyunca Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatıdakı Nəmunlik Kollektiv degen namğa erişdi.
3: Şinjan Radio Televiziya stansiyası Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boludu.
4: Saat 8:20-da Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
5: Saat 9:20-da Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
6: Saat 11:00-da Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ijadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
7: Saat 13:20-da Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tejəş həmrayınız. Juğlamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pul diyeceksiniz hem hatırcam olasınız.
8: Saat 14'te Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysınız.
9: Saat 16'te Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Shooting Updateı yardım verdi.
10: Saat 17:20'de Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
11: Saat 19:20'de Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
12: Saat 20:20'de Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
13: Saat 22:20'de Sulu Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki tanerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşipçini kısız.
14: Sulu Shooting Updateını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.

0: Yükselivatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Linhe, Kumulgol, Tömüryol ve iki türü de bu yıl kuruluş başlaş planlanğalıqın tonuşturmuz.
2: Linhe, Kumul, Tömüryol, iki Mongol'nun Linhe bilen Şincan Kumul'nı tutaştırıdığan bolup, Şincan'nın kömürünü sırtkı toşitki yadroluk yol. Yakında Linhe, Kumul, Gol, Tömüryol liniyası Asya oborotunu yukarı sıfatlik taraqi kıldırış yığını ürümcide içildi. 300'ge yakın orun, 500'den artık kesip vekili nak meydanı cem bulup, tömür yol, energiye, pul muamile, eşya oboroti katarlık sahalardaki köp tereplik hemkarlıkını çonkurlaştırdı. Hem de mahsus liniye, yığış tarkaklaştırış, toşuş türünü bir gövdeleştirip terakki kıldırış kakarata 5 türküm kıytım stratejiyelik hemkarlık gelişim imzaladı.
1: Linhe, Kumul, Gol, Tömüryol liniyasının umumi uzunluğu tahminen 1973 kilometr. Cemi 66 milyard 500 milyon yuan meblağ silingan bulup, koş liniyelik 10 min tonluk eğir yük tömüryolu ölçüm boyunca lahiyelinip kurulgan. Yıllık lahiyedeki transport iktidarı 200 milyon tonludan aşıdı. Bu liniye 4 tömüryol kuruluşu türünü öz içine alıdı. Linhe, Kumul, Tömüryolu'nun Linhe, Ejina bölükünün iktidarını kengaytip özgertiş kuruluşu da 2025 yılı iş başlandı. Ejina, Kumul bölükünün iktidarını kengaytip özgertiş kuruluşu da yıl içi de iş başlaş planlandı. Yangıdın kuruluduğun Nom, Wutongshui törü de yıl içi de iş başlaş planlandı. Jangjunmyo Nom Tömüryolu'nun ikinci liniyasını kengaytıp,
2: Linhe Kumul Tömüryolu, Linhe Kumul Gol Tömüryol liniyasının muhim terkibi kısmı bulup, Linhe Kumul Tömüryolu, Linhe Kumul Gol Tömüryol liniyasının muhim terkibi kısmı bulup, şarıktan Bauto Lanzhou Tömüryolu, Linhe Vokzalı'dan başlanıp, garipten Şiki Mongol Abdunum rayonunun Ala Şenmin Katarlıq Cayla ve Gansu ülkesinin Subi nahiyesinden ötüp Şincan'a girip, Lanzhou Şincan Tömüryolu Kumul Vokzalı bilen tutuşudu. Umumi uzunluğu 1390 kilometre bulup, devletimizin garbi şimalıdan Huabeyi tutuşudan bivastı yol. Jiangjunmiao Nom Tömüryolu katarlıkla bilen Şincan Tömüryolu'nun şimali kanat liniyasını ortak hasıl kılıdı.
1: Linhe Kumul Tömüryolu tak liniyelik tömüryolu bulup, yakın kıyıladın buyan Şincan'ın kömürünü sırtkı toşu ihtiyacının körnerlik eşiğe ayışıp, tömüryol transport iktidarı künseri ciddileşip, Şincan'dan çıkıdığan tömüryol liniyeleri, olup mu, şimali kanattaki tömüryol liniyelerinin toş iktidarı yetersiz buluş ehvali künseri gevdilinip, devletinin yukur ünümlük energiye transportını çekilip duruvatkan kemtülük bulup kalgan.
2: Linhe Kumul Gol Tömüryolu 2027 yılı bütüdü. Hem de toşuş iktidarını hazırlaydı. Şu çağdan Şincan Tömüryolu'nun şimali kanatıdaki toşuş iktidarı zor derecede aşıdı. Şincan'ın kömürünü şarkı toşuş aralığı kıskıraydı. Garipte Şincan Jiangjunmiao'dan başlanıp şarkıdan Şiki Mongol'un Linhe'de ayaklaşıp, memleketimizden garbi şimal, otra, canop, şimali, cungu ve deniz boyu rayonlarına təsir görüstüdü. Memleketteki köp kısım kömürge ihtiyaclıq rayonlarının Asya oborot transport çoğun yolunu kaplap, devletini energiye bilen təminleşini puxtı kapaletki iki kılıdı.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Musalles Eştiş Ünür'ün 5. evlat varisi Şirzat Osman'ı tanıştırırız.
1: Musalles, dolallıqla evlatın evlatı davamlaştırıp gelgen yerlik haraq. Şundaqla Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirası.
0: Kaynatılgan kıyamdın taralgan ve miyvi porukkığı ägişip, avat dolan yurtu Musalles ənənivi kol hünervençilik kasıp xanısıgı kirsiz. Musalles Eştiş Ünür'ün 5. evlat varisi. 30 yaşlıq Şirzat Osman uzun saplı koşuğunu götürüp, Adem boyunun 20-çilik egizlikteki sapal idiştin Musallesini asta elevat attı. Şirzat bir sapal kaçını muhbir ot sunup, "Tetip beqen, bu bultur eştilgan Musalles," dedi. Kınık, kahruva renglik suyukluk kan aydın sılık ötti. Muhbirning oyligindek açıq tämi yok bulup, əksçe may baqlap pişqan tatlıq üzüm tämige oxşaydı. Bu bek tämlik iken, üyimdikilerge iki botolge alğaş ketey, ular mı tetip baxsun. Guangdong'dan kelgen sayacı ağzını tamşif, yani yerim kaç işti.
1: Şirzat Taşöy'de muziki kespede okuğan. Okuş bitkizgenden keyin, Ürümçede birkaç yıl hizmet kılıp, turmuşumu hatırcam ötken. Bu hünerinin 4. evlat varisi boğusu Aysa Gayet'nin bu hünerge 200 yıl boldi, onu üzüp koysaq bolmaydı. Degen sözü onu yurtuğa kaytırıp geldi.
0: Şirzat, Kasıphanı'nın bolonudaki bir döve yağaçtın yasalgan sıkış maşınsın körsüp durup, kaytıp gelgende ben mu şikilinip kaldım. Sennet bilen haraq iştiş bütünle işki dünya dep karayttım. Lekin Musalles Eştiş bilen müzik icat kılışının ameliyette bir kayd işkenliğini baykıdım. Emmisi de ritimga ve layıkıdı buluşka ahmiyet berildiken dedi.
1: O, müzikideki udarını sekke elip kirdi. Üzüm ezeş salmıqı, topu ocaqta kaynatkandaki otnan tavi, İdişki silip eçtiş vakti katarlıklarını peşkademlerinin ağzaki mölçeridin. İniq sallıq məlumat ve ölçemge iniq ayırıp çıxdı.
0: Kasıphanı'nın məşğulat supsuda muhbir bir kilin hatırını gördü. İlgiri boğusu şagirdlerine ögetkende ağzaki ögit etdi. Azır Şirzat bu təcrübelerini yazıq aylandırdı. Hatta kaysı yerinin üzümü toluq kün körüp pişkan, kaysı kuduqnun suyu en tatlıq digerlerini mi dertlerge hatırlı valdı.
1: Varıslık kılış herkizim o konuluqda çın duruş digerlik emez. Şirzat muhberini başlap, turaqlıq temperaturalıq bir kaznaq kirdi. Cazığa ettirgül, alqat ve çilan təmlik dəb bəlgi çaplanğan təcrübe buyumları lıq tızılğan idi. Konu təmni yoktup koyuşku bolmaydı, lekin yaşlamı yaqtırışı gerek. Sayahatçılarının bir nerçi bodılgı seti velişiği tayinip kalsaq kupayı kılmaydı. Ulanı tordumu zakaz çüreleydiğen kılışımız gerek.
0: O sözle batkanda yan tılpını sayırdı. Ekranı da Cecan Şavşı'nın nomor köründü. O mındaq dedi. İlgire mihmallar Musallesini bek küşlük dep karaydı. Oylumğun yerdin hazır içini yaxş gördü qalla bağansarı köpeydi. Sodiger telefonda tapılıp, "Dönü bayramıdın burun çokum malının yetip gelişige kapalet kılın, konu haridarlar onu elip tukkan yoklaydıken," dedi.
1: Bultur yıl ahırıdan Şirzat Musallesini elip Şavşin'deki özgeci Şavşin avat hem Türkiye

0: bazarda peyda bolup, naq meydanda setip tügetken idi. Dəl şok edimgi sınab biqiş, Zhejiangdaki sodigarlarga sodi pürsti yartıp berdi.
1: Xeyli uzaq bir mezgilgiçe musallas baştın axır Tarım deryasının işki qırgıqıdın çıkıp bulalmay, pekat şu jaydaki kişilerinin tamak üstülüdül aylınıp yürgen. Bugünkü günde Avat nahiyesi de çoğun küçük musallas kasf xanısı 120'den aştı. Yine 8 kölemleşken karxanı barlıq geldi. Avat nahiyelik musallas cemiyetinin nazaretçisi bolu süptü bilen Şerzat Hazır şagird terbiyeleş bilen aldıraj. Onlarını 2 yılda kol silip işleyeleydiğin seviyeyi yetkizişim gerek. İğızdılığa dep koyup emeliyeti körsetmese hiç ehmiyeti olmaydı dedi Şerzat.
0: Gugum çükende Şerzat kasıpkanı işkini takıdı. Yeni hatırcan bol almayı kaynigi burulup, katar katar tızılgan sapal edişlerge karap koydu. Bu çoğun edişlerge kaçılanğını yalğız haraklı emez, belki köpçülüknün turmuşu. Teğimi muhimi, bu bostallıkta əzəldin üzülüp bakmağın kaynam taşkıllık kaypiyat edi.

Hürmetlik radio anlıqçılı, hem de Avtonom rayonumuz 16 şehrinin avaraydı məlumatı anıldımız. Ürümçide hava bulutluq temperaturu 21-32 Celsius gradus kışı. Altayda hava bulutluq kinecildi temperaturu 16-32 Celsius gradus kışı. Çöçekte hava bulutluq temperaturu 18-35 Celsius gradus kışı. Qolcıda hava bulutluq temperaturu 17-30 Celsius gradus kışı. Bortalada hava bulutluq temperatura 21-33 Celsius gradus kuşe. Qarmayda hava bulutluq keyni ecilidu temperatura 25-35 Celsius gradus kuşe. Kütünde hava bulutluq temperatura 21-34 Celsius gradus kuşe. Şihanzda hava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus kuşe. Sancıda hava bulutluq temperatura 20-35 Celsius gradus kuşe. Qumulda hava uçuq temperatura 24-38 Celsius gradus kuşe. Qumulda Turpanda hava bulutluq temperatura 29-42 Celsius gradus kuşe. Körlüda azıraq yağmur yağıb kin hava bulutlundu temperatura 21-36 Celsius gradus kuşe. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus kuşe. Atışda hava bulutluq temperatura 19-34 Celsius gradus kuşe. Qashqada azıraq yağmur yağdı temperatura 18-34 Celsius gradus kuşe. Xotanda azıraq yağmur yağıb kin hava bulutlundu temperatura 18-28 Celsius gradus kuşe. Ürümçide hava bulutluq temperatura 21-32 Celsius gradus kuşu boludu. Örmətlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının vətəniminin ailən programımız boyunca altış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılıçdın abınçlar terminalımızın çürsənlər, texim köp məzmallardan xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram bağış etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sanat sahnesi programmasını yaqtırıp anlaşanlarını karşı alımız, mən riyasetçi dostumla Aygizel Bekri.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızda Ziba Yarın anlık nakşının yakınlık küyleri bilen başlayımız. Kınanısa Behr Ağa'yı silah.

0: Birinci material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü böreğini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
7: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayfımızda tavuzni qandaq yesa bexatar boludu degen məzmunu sözləb berimiz. Tavuzning bargan seri tatlıq bolishi, tatlıq maddi urğanlıqdan. Uruqsız tavuz gini özgərtilgen meyve. Yazning tomuz küllirde tavuzlar bazarga selindi. Bəzi atalmış bexatarlik eskertmisimu dəl vaqtida ilan qilinishqa başladı. Muşundaq hər yili təkrar ilan qilinib oturğa qoyulğan qarash rastmı? Muxbirlarning tekshirishida bayqilishcha, iste'molchilarning tavuzning texmi tatliqlashib ketganligini his qilishi o'kul yingnisining to'pisidan emas, balki sortni sijil a'lolashtirish bilan o'stirish texnikasini o'stirishning o'rtaq ta'sirining natijasidan bo'lgan. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Koni sort qisilish turganda hozir tavuz markazining shakar miqdori odatda 13% ga yetadi. Ayrim sortlarda 14%, hatto 15%

Alışı şehildeki rakabetni universal tüzeş hizmet mekanizmadan sıcıl paydalınıp, hareket halatı da közdüp ölçeşini kanat yaydırıdı. Vaktıda inkas kaydırıp, bazarının normal tertipini koğdaydı.

0: Yakında Abdunum Raylıq Soda Nazareti umumi uxturuş çıkırıp, 2026 yıl 6 ayının 15 günüden başlap, bütün Abdunum rayon boyunca Abdumobullani bırak kılıp yenilaş, Abdumobullani almıştırıp yenilaş boyunca yardım pul, salahiyet beleti iliş halkısının əmeldən kaldırıldı qalıqı. Şartki uygun kilidgan istimalçılarının bir vasıta torda yardım pul ıltıması kılsı boladı qalıqını aydınlaştırdı. Bu qitimki siyasetini tanışış, Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun 2026 yıllık Abdumobilning konusunu yenisiga almaştırış yardım pulunu yolga koyuş tepsili kaidesige kattık asaslanıp icra kılındı. Yeni belgelime emel ileşkendiğin kiyin, şahsi istimalçılarına Yunshanfu abdisidiki konusunu yenisiga almaştırış məxsus rayonu arqılıq yardım pul salahiyet beleti ilişinin haciti yok bulup, Abdumobil türü boyuca türgü ayırıp ıltımas kılış kespini becirisi boludu. Abdumobillani bırak kılıp yenilaş yardım puluğa karıta, istimalçılar memleketlik Abdumobilning konusunu yenisiga almaştırış supisi yaki Yunshanfu abdisidiki Abdunum rayon istimal buyumlarının konusunu yenisiga almaştırış mulazmet supisiga çıkıp, tordan uçuru doldurup, alaqadar materiallarını yollasa hem yardım pul ıltımasını tapşırsı boludu. Abdumobillani almaştırıp yenilaş yardım pulu birdek Yunshanfu abdisidiki mas mulazmet supisi arqılıq torda ıltımas kılışını tamamlaydı. Abdumobillani almaştırıp yenilaş yardım pulu da məbləğ umumi sommasını kontrol kılış, aval barğallar aval erişiş qaydısı yolğa koyuludu. Eğer şu ayda yardım pul sommasını toluq şiltip bolup, muvaffaqiyetlik ıltımas kılalmasa, istimalçılar 2026 yılı bu qitimki faaliyet axırlaşdın burun, yanıla keyinki aylada davamlıq ıltımas tapşırsı boludu. Uxturuşta yana mundaq aydınlaştırıldı. Salahiyet beleti iliş halkısını əməldən kaldırğandan başqa, Abdumobilning konusunu yenisiga almaştırışının yardım pul ıltımas kılış şərti, təkşürüp bekitiş tərtibi, məbləğni nəxləşdiriş ölçümü qatarlıq türlük tələblər, davamlıq, əsildiki yolğu qoyuş təpsili qaydısdiki bəlgilimlər boyunca icra kılınudu. Abdunum Raylıq Soda Nazareti bunularını tələb kıldı. Bütün Abdunum rayondaki her kaysi Abdumobil setiş karxalları dukanğa kelgen istimalçılarga siyaset cahetki tanşeş mezmununu teşebbüskarlıq bilen teşvik kılıp, ammının yardım pul ıltımas kılış hizmetini qeyliplaştırıp tamamlaşığa bütün musabıda hemkarlışı gerek. Siyasetnin tekşi, muqum, imkaniyetlik sicil yürüşüge kapalatlı kılış üçün, eğer keyin yardım pul ıltımas kılıp iliş mıhtari, məbləq umumi sommasının közlümüsüge yıkılışış, ya ki onundan eşip getiş ahvalı körülse, Abdunum Raylıq Soda Nazareti ahvalga qarab, salahiyet ıltımas kılıp iliş mexanizmini qaytadan kozgududu. Həm müddətdən burun organ tərəb yolu arqılıq cəmiyyətke uxturuş çıxırıdı. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texmü çoğ. Yataq öyü texmü köp. Təfsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 05 007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
4: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü uçturuldu.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının en türkülük sinema mezmuları serhil.
6: Mukapatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
5: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
3: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
6: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
7: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiniz.
8: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
7: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günübkü bilə aləsetvəlib, özgücü mal setveliş təsiratı qeyirçə aləyisiniz.
8: Şinjan haqqıda izniş,

0: yerden başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka muşu yerden başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sılıvşı Den Atitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarının Sılıvşı Den Atitali'ni çürüp sarkıl mazmurladın huzurunu.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Dilo və Kanun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə aşıq məşğula soquşuvatqanda bir tərəf mehmanxananın 8-ci qavitidən düşüb getib iğir yarlandı. Töləm cavabkarlığa qandaq ayrılıdı degen dilo misalını sözləb berimiz. Bir cüb aşıq məşuq yerim keçidə takalışıb qalğan. Ayal tərəf mehmanxananın ot öçürüş yolunun derisidən binadan düşüb getib iğir yarlanğan. O, oğul dosti və mehmanxanı üstüdən sotqı dava qılğan. Yakında bu sağlamlık hukuku macerası delosu ayaklaşıp, sot mahkemesi, cevapkar ve davager üç taraf birdek cevapkarlığını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkargan. 2023 yıl 4. ayının 5. günü seher saat 1 etrafıda Şavsan oğul dosti Şavley bilen Ürümçi Yukri Yen Teknikalık Kesipler Tarakiyat Rayoni Yenşah Rayondaki malum mehman khanıga orullaşkili uzun bolmayla uşaq tüşek işla sebebiden gep takalışıp kalgan. Keypi örligen Şavsan yataktan ayrılgan. Bir demden kiyin Şavley kaynadan qoğlap çıkıp mehman khanının 8. kavitedeki ot öçürüş yoludan derisi tektisinde oltırgan Şavsan'ı tapkan. Şikelanın cedeli teximi ulguyup, ahırda tragediye yüz bergen. Şavsan derizi tektisiden yandaki binanın 5. kavitinin ögüsüge çüşüp getken. Şavley bir dilla hudukup getip, derhal mehmanxananın mulazmet supisi bile alaqlaşkan, hem de derhal 120 ciddi kutkuzuş telefoni ve 110 sakçıq malum kılış telefonuğa telefon kılgan. Şavsan'ın yarısı imtayın eğir bulup, ilgir kem bulup, işki qetim doktorhandı yetip, operasiya kılınıp davalangan. Özü pul çıkırıp cami 244 min yuandan artıq davalını şaqi, tekşürü şaqi töligen. Kımmet davalını şıraj etdi ve keyinki salametlikini əsligi keltürüş çıkımı aldı da, Şavsan, Şavley, Mehmanxana bilen tölen meselesinde köp qetim kengeşken. Lekin, üç taraf baştan axır birliki kelalmagan. Amalsızlıktan Şavsan, Şavley ve Mehmanxana üstüden Ürümçi şehri Yenişehir Rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi'ge dava kılgan. Delonu sot kılış jarayanı da Şavsan'nın ıltımas kılışı bilen Sot Mahkemesi kanun boyunca adliyelik bahalaşı aparatına onun meyiplik dereytisi, ışkı dağlı yetküzüş muddeti qatarlıqlarını bahalaşını havalı kılgan. 2025 yıl 2. ayının 17. günü adliyelik bahalaşı aparatı adliyelik bahalaş pikirnamesi çıkırıp, Şavsan'nın taşkı yarısı bilen zahmılınış akıbeti otursa da bivasta sebep netice münasiveti mevcut. Onun bedeninin köp yeri zahmelengen bulup, meyiplik derecesi ayrım-ayrım halda bir orunun 8. derece, 3 orunun 10. derece dəbbek etken. Yenşah rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi sot kılgan deyinkin, bu dilodaki talaş tartışının mühim noktası Şavley bilen mehmanxana ziyan tölem cevapkarlığını üstüge ilişi kerek mi yoğuk? Her qaysi qanchalik nisbatda javobgarlikni ustiga olishi kerak, Şavsan o'zi yarlanishga mas'ul bo'lishi kerakmi yo'q degandan iborat deb qaradi. Sot mahkemasi mundaq deb qaradi. Şavsan to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lish sifati bilan aroq ichib, egiz qavatdagi deriza taktisida o'ltirishning xatirini oldin ko'rishi kerak. Onun hayajalınıp, xatarlik hareketki yol koyuşu da zor hatalıq bar. Ziyan akvetigi karıta asaslıq cevapkarlıqni üstügelişi kerek. Şavsan haraq işçivatkan, derizi tektisida olturgan xatarlik əhvalda oğul dosti Şavley keypiyatını vaxtıda tenşlandıralmay, onu xatarlik rayondan elib çıxmay, yıqın münasivetdiki muvaffaq gamxorlıq qilish məcburiyetini ada kılmağan. Onun gep sözünün gıdıqlaş hareketi bilen binadan çüşüp getiş akıbeti otursa da sebep

eskertişini yenimi küçeytip, nazarat kılış ötkilini aldığı sürüşkü türütkü bulup, işten keyin hatalıqını tüzütişini, işten burun aldını elişki özgertip, birinci septiki kanun icra kılıkçı kadımlarını dalil ispat elişini kılıplaştırış ideyasını yenimi küçeytişki yetekləb, dalil ispat mənbə ötkilini puxta yaxşı igilidi. Bunundan başqa, şiki tərəp uzaqçı həl kılınmağın deyil olanı

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, qaltısı 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Tövende, Ulıqcat Nahiye Bayqurt kentidikilerinin Tağdaryaladın halkıgan bir meydan minnettarlıqı ve guah bolşi toğırsıdaki hikayeni sözləp yerimiz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğıtıdu.
5: Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nusukçıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdital'ını çürüp sarkıl mezmurladın huzurunu.
6: Hürmetlik radyo anlayıcılar, hem de Abdunum rayonumuzdaki 16 şehirden hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21-32 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutluq bolup keyin ecilidu, temperatura 16-32 Celsius gradus qıca. Çöcekdə hava bulutluq, temperatura 18-35 Celsius gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsius gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bolup keyin ecilidu, temperatura 25-35 Celsius gradus qıca. Köydündə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsius gradus qıca. Şeyxansıda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Qumulda hava ucuq, temperatura 24-38 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-42 Celsius gradus qıca. Korlada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı, temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 21-35 Celsius gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 19-34 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-34 Celsius gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 18-28 Celsius gradusgacha. Ürümchida hava bulutluq. Temperatura 21-32 Celsius gradusgacha. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıgınınla rahmet. Ətriki Munbet Tuprak programımızda yazı kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxıl hikayeli davamlı kuzurunladı buludu. Əmdirik qıtınla stansisimizden anlatılış aldıda turgan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin yeni taratqu Sılu Şirin Abonacılar Terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay deysiniz, deyik qıtınız Sılu Şirin Abonacılar Terminalımızdı bolsun.

Hürmetli radyo alıcılar. Hadisinin köp yüz berişi Amerika aviyasiya sistemisidiki nuqsallarını gevdilendirdi. New York LaGuardia aerodromiga yolochilar ayırplanı konganda yer yüzüdeki avtomobilge sokulıştın. Denver xalqara aerodromida yolochilar ayırplanı uçkanda uçuş yoluğu bösüp kirgen adamni soqıp etişkiçe yakında Amerika aviyasiya sistemisida arka-arkadan bexatarlık hadisesi yüz berip, kişilerinin diqqetini qozğıdı. Amerika taratqullarına xabar berip, hava qatnışını başqurış sistemisi konrap ketiş, özgertiş, arkada qilish, xadımla kämçil boluş qatarlıq meselele, Amerika aviyasiya sistemisinin acizliğini kün seri gevdilendirdi, dep qardı. 5-nji ayning 3-nji günü Amerika Birleşme Aviyasiya şirketinin bir yolcular ayırplanı Yeni Jersey ştatının Newark Erkin Xalqara aerodromiga konuş jarayanı da yakın etraptaki yukarı süratlik taşoldaki bir çırağ türkügü sokulup bir söreş avtomobilge təsir körüstüp avtomobil şoförü yarlangan yolcular ayırplanı ziyan uçurgan. Amerika Devletlik Transport Bexatarlık Komitetinin 6-nji ayının 4-nji günü ilan kılgan dastlabki tekşürüş dokulatıda körüstülüşçe, ayırplan xadımları ayırplan konuş jarayanında egizliknin bek tüven işkerlikini vaqtıda yes kılmağanlıkını etraf kılgan. Ayırplan grupsi xadımlardan konuş yolunu özgertiş köp qetim talep kılıngan. Küşlük şamal qatarlıq amılla meşgulatını tanşeşke kaşılı peyda kılgan. Bu komitetinin en ahırkı tekşürüş dokulatı mölçerlenişçe kiler yili ilan kılın ediken. Newark Erkin Xalqara aerodromida bultur hava katnışını başkuruş sistemisidin köp ketim kaşılı körülüp, növetçi ayrıplarla ken külemde keçikken ve emelden kaldırılgan idi. Mesele deslepte radar ve xeverliş kaşılısıdın gelip çıkan, kiyin hava katnışını başkuruş xadımları yetişimi geldikten, aerodromunun katnaş besimi yenimi iğırlaşkan. Amerika Memleketlik Amavi Radyo Stansı'nın kavirde, Amerika hava katnışını başkuruş sistemisinin acizi haleti, Newark aerodromidaki bir qatar vakalarda toluq aşkarlandı deyildi. Amerika'nın Şarkı Deniz Kırgıkı'daki yeni bir muhim aviyasiya tügüne New York LaGuardia aerodromida mı yakında normalsızlık görüldü. 3-nji ayının 22-nji günü Kanada Xalq aviyasiyasının bir yolcular aeroplanı LaGuardia aerodromiga konuvatkanda uçuş yolunu kesip ötken bir ot öçürüş avtomobili bilen sokulup getip aeroplan iğir derecede buzulup aeroplandaki iki uçkuç kaza kılgan. Neçe 10 adam yaralangan. Amerika Devletlik Transport Bexatarlık Komiteti

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, her millet halkının nadir naqş musiqiləri bilan xizmetinlarga hazır bolduq. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşığınızı ümid qılımız. Mən Hariya Səçi Həmidə qeyyum. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Bağdaş Tağları namlıq naqşı bilan başlayırıq. Qeynəmsə yaxtırıb anlaşığınızı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çıqı qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmaxana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar programımızga kaytip geldik. Emdi köngül aramınlarga taqdim etidiginimiz dünyadaki en çıraylıq gül namlıq xanzıcı naqşa yaqtırbanlıq aysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Zibayar namlıq naqşıdan huzurlandıq. Emdi köngül aramınladı boladığını Çin Muhabbet namlıq kırgızcı naqşa yaqtırbanlıq aysılı.

Hürmetlik radyo anlıqcılar yukarıda, sinandan başka yayırım yok namlıq naqşını anlap öttük. Emdi köngül aramınla da buladığını, 5 yıldızlıq kızıl bayrak namlıq xanzıcı naqşı. Yaxtırbanlıq aysılı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda, yurtumğa taqdim namlı Qazaqçı naqşıdan hozır aldıq əmdi köngül aramınladı boladığını, Söygünüm kelgende namlı Mongolçı naqşa qinamsa, yaqtırbanlıq aysılı.

Aynan 10 milliliter qoşup, tekşi aralaştırıp, 5 minut tınıç koyup, andın başka tem tanşaş ilip berledi. Asan, süpti üzgürüp kitadığan pırçak yasalmaları, ya ki morgı nispeten, açık suyunun miktarını hessilep aşırısı buludu. Bugün, soğuk sayı teyarlaşta küncüt yığı, samsak talqını koşup bilalla bulup ketmey, köpürek açık su koşun. Tem, tanşaplı kalmay ham yeşki buludugan yemekliklerini mu bihatar kılıdı. Aşkazan üç ayının iktidarı turaklık bolsa, yazını andın rahat ütküzgülü buludu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa yakışımsızlar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailen programısını anlayışanlarına karşı alınız. Ben Riyasetçi Abdurrişit Kopur.
1: Ben Riyasetçi Hamide Kayyum.
0: Dostlar, bu kadınki programımızda mundaq mezmullarda anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Abdunum rayondaki birden bir yetküzgüçler şöyeni doğrusu da sözlep birimiz.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Linhi Kumul Gol Tümür Yolu İşki Türü de bu yıl kuruluş başlayış planlanganlığını tanıştırmış.
1: Yarkın isim sahibimizde Musallas Eçtiş Hünerinin 5. evlat varisi Şerzat Osman'ı tanıştırmış.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sloştin Abonçlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılıp oluyordu.
1: Radyon ğıcıla Doyin əbdisini düşürüp baş bəttin, Kulişo Şincan, yani Gülinin Şincan hikayesi namıdaki Doyin numarını koşu bilip, riyasetçilerimizden yumurluq mikro tiyatrlarından hazırlanıp, aktif küşke erişeleydu. Yine Doyin süpsi da söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türkü bolsumu boludu.
2: Şincan'daki yığınlıklar.
0: Şincan Milletler Xalq İşçi Usulü Sənətigi yenə dövlət dərəcəlik mühim mükafat türü qoşuldu. Yaqında 15-ci növbətlik Cüngo Usulü Nilufar mükafatını bağlaş nəticəsi rəsmi ilan qılındı. Şincan Sənət Orını Naxşusul Ömükünün icadi usulü Pamırdiki Dapsadası şərəf bilən Milletler Xalq İşçi Usulü Altun mükafatıqı erişdi.
1: Cüngü usulü Nilüper mükafatı dövlət işçilikki usul sahəsidiki ən nobozluq, kəsbi və təsir küçüki iyə yuqri dərəcilik sənət mükafatı türü. Cüngü usul sənətinin ən yuqri icadiyyət səviyyəsigə fəkillə qılıdı. Bu növətlik Nilüper mükafatı Millətlər Xalq İşçi usulunun axırqı bahalaş müsabiqisi tuncu qitim ürümcədə ötküzüldü. Memleket boyunca her kaysi çoğun kesbi ömekle sənət mekteplerinin aldıngı qatarda turduğan 51 nadir əsri bir sahnede musabiqiləşdi. Musabiqi ölçümü yuqri, musabiqiye qatnışıdığan mahirlanın sepi küşlük, bahalaş ölçümü qatdıq, kesb qımeti ve kesb etrap qılış dərəcisi yuqri boldi. Pamırdaki Dap Sadası namlıq usul, memleket boyunca nurgun münevver əsərlər içində aldınqı orungu ötüb, Şincan sənət teatr orni Naxşı usul ömükinin küşlük əməli küçü, kamalet getkən səhni maharidi və millətlər usul icadı edirgi küşlük maharidini toluq namayan qıldı.
0: Bu əsərinin asaslıq icadiyyət ömükü ziç həmkarlışıb nəps işləb, əsərinin sübtini hər tərəfləmi sılıqlab, dəvr estetikisi, Bədi qımeti və mənivi məzmonunu mücəssəmləgən isil usul əsrini icat qıldı.
1: Pamırdiki Dap Sadası, Pamır egizlikini yadroluq vasıtı qılıb, hər qaysi millətləni anarının danısıdək zic uyuşçıdək işki xas məzmonunu çonqur işpadılıdı. Əsərdən Pamır egizlikidə əvlatma əvlat çiqranı qoğdaşdək egizlik ruhi mərkəz qılınıb, həyvətlik Koinlun, egiz tağ davalla arısıda, egizlikdiki qız oğullarının həmnəbəs təqdirdaş bolub, çiqra rayonni, dövlət çiqra teşini üntinsiz qoğdab, addi xismət ornıda məngü untılmaydıqan dövlət muhabbetin şifadları.
0: Usul jaranlıq dap avazını yipuç qılıp, qızıl rən arqılıq çiqranı qoğdaşqa özgüçi mənivi məzmon beğişlidi. Dap sadası igizlikni oyğatdı. Qızıl rən ot tek sap güzel hissiyatını şipadlıdı. Dap sadası həm yerini qapladı. Qızıl rən igizlikdiki ayarlarının əvlatdın əvlatqı varıslı qılıp, çiqranı qoğdaş məsuliyetini zimmisig eliş iradısın şipadlıdı. Qarlıq igizlikdə yıldız tartqan bu cüngo qızılı, ayatlıq beğişliğən ümit tüsü, şundaqla, Şincan oğul qızlarının vətəngi səmimi cavab qaytırıb, əvlatdın əvlatqı davamlaşdırış mənivi tutdimi.
1: Bütün əsərdə canlıq, güzəl usul qiyabdi, cüşqün salmaq səhni keypiyadi, küşlük təsirləndiriş küçüki iqə bədi işbadiləş arqılıq, pamır ayalarının qaysər işəncikdə olub, porəkləb içilğən hayatlıq qiyabdi təsvirlənib, egizlik oğul qızlarının çiqra rayonni, yurt makanını qoğdaşdək yüksək etiqadi mədhiyəlinib, tamaş billağa caranlıq dap avazi və lərzan usul qiyabdi içi də vətən muhabbeti və hayati küşni his qıldırdı.
0: Yakında Avtonom Rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti, 6. Türkümdeki Avtonom Rayon Derecelik Gayri Maddi Medeniyet Miraslarının Vekillik Varısları tizimlikini ilan kıldı. Şincan'da enenevi muzika, enenevi usul, enenevi güzel sanat, enenevi maharet, enenevi tibbi dora, enenevi tiyatr, halk içi edebiyat katarlık 10 türkü münasebetlik 221 kişi tizimlik kirdi.
1: Tizimlikdeki varislar uzak müddet gayri maddi medeniyet ameliyeti bilen şugullanıp, özi varislik kılgan Avtonom Rayon Derecelik Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Tür Bilimleri ve yadroluk maharetlerini pişik egilip, muayyen sahada vekillik karakterge ege bolgan hem de muayyen rayon işçide icabi tesirge ege bolgan. Özi varislik kılgan gayri maddi medeniyet mirasları türünün terakiyatı ve ilgirlişide muhim rol oynagan. Şunun bilen bir vaqtda varislik qilish faoliyatini izchil qanat yaydirib, iz basar ixtisosliklarini yetishtirgan.
3: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bazarga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjiang Yipak yo'li cho'ng bazar uy joy chekish Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytiş. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yurt tümdeki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Avtonom rayonundaki birden bir yetkizgüçler şu yerin doğrusu da sözler birimiz.
2: Qaramayda maxsus tez yetkizgüçü, buyurutma yetkizgüçüler için içilgan yetkizgüçüler şu yerine bak. Bu şöyen kurulgan 2 yıldan köprek vakittin boyan 3000 adam kaytımdın artıq yetkizgüci tərbiyelenip, yetkizgücilə xizmet kılış bilen birlər, okuş tarihiği ege boluş, texniki maharet ögünüş, kutquzuş bilimlerini mas qadamda ögünüş, mədəniyetini tən ögünüş imkan etdiği ege kılındı.
1: 2024 yılı 3. ayda Qarmay uçuqdaşısı Meytuan Ölüma, Шүнфын қатарлық етті әшия оборот кәрханысы білен бірлішіп, Шинжан бойынша тұнж еткізгішілері шөйеніні құрды. Бұ шөйен дәрс қанны еткізіш понкет ноқтысыға өткеп, әттігәлік еғін дәмеліші арлықыдың пайдылынып дәрс өтті. Әр саатлік дәрс вақты 20 минут болып, әм шіләш әм өгінішке дәхлі еткіз мәсіхіні әмәлгі ашырды. Qarma şəhərdəki Meytuan subsidiyə boyurtma yetkizgüçü Arafat İzzjan muxbirğa mundaq dedi. Uçuqdaşıdakı oxutuqçular hər həftədə gəlib bizə gözəl jüngo, yetkizgüçlər əhvali, sağlamlıq, başquruş, səhiyyə, ciddi qutquzuş, ənənəvi mədəniyyət qatarlıq nurgun məzmunlarını öz içə alğan dərslik bilimlərini sözləb verdi.
2: 2 yıldan köprək vaqtdan boyan Şöyən Cumhur Milleti Ortak Gövdesi İngini Mustahkemleş Terbiyesi Paaliyetinin Cemi 94 meydan kanat yaydırıp, 27 meydan məxsus temelik terbiyeleş oranlaştırıp, 10 ne çıkaydım, medeniyet ten terbiye paaliyet ötküzdü. Növetten 320 yetküzgücü ciddi işlerle takabıl duruş kutkuzuş pidayısı aylandı. 10 yetküzgücü yemeklik nazar etkisi buluşka teklif kılınıp, asasi katlamını idare kılış ve pidayla mulazımıtege katlaştı. 2025 yılı 10. ayda yetkizgücüler şöyüyeni, Abdunum rayon boyuca Milletler İhtipaklıqı Tərəqiyatıdaki Nəmunlik Kollektiv degen namğı erişti.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
4: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki xəbər hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
5: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki səfər hämrayıñız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp, hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şütin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda sitip alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bosa, Sulu Şütin Abditalı yardım berdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki mədəniyyət hämrayıñız. Mədəniyyətinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki mezelik tam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
7: Saat 20.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup, ekşip çiniqsiz.
3: Sulu Şütin Abditalını çürüp, serkıl mazmunladın huzurunu.

0: Yük Sılı Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Linhı, Kumulgol, Tömüryol ve iki türü de bu yıl kuruluş başlaş planlanğalıqın tonuşturmuz.
2: Linhı, Kumul, Tömüryolu, iki Mongol'nun Linhı bilen Şincan Kumul'nı tutaştırıdığan bolup, Şincan'nın kömürünü sırtkı toşitki yadroluk yol. Yakında Linhı, Kumul, Gol, Tömüryol liniyesi Asya oborotunu yukarı sıfatlik terakki kıldırış yığını ürümcide içildi. 300'ге yakın орын, 500'ден артык кәсип вәкиле нәк мәйданга җәм булып, төмөр юл, энергия, пул муамиле, әшя обороты катарлык саһәләрдәге көп тарафлык хәмкарлыкны чөнкүрләштерде. Һәм дә махсус линия йыгыш таркаклаштыруш, тошуш төрен бер гәүдәләштереп тараҡи кылдырышка карата 5 төркем кайтым стратегиялык хәмкарлык килешим имзалады.
1: Linhı Kumul Gol Tömüryol liniyasının umumi uzunluğu tahminen 1973 kilometr. Cemi 66 milyard 500 milyon yuan meblağ silingan bulup, koş liniyalik 10 min tonluk eğir yük tömüryolu ölçüm boyunca lahiyelenip kurulgan. Yıllık lahiyedeki transport iktidarı 200 milyon tonludan aşıdı. Bu liniye 4 tömüryol kuruluşu türünü öz içine alıdı. Linhı Kumul Tömüryolu'nun Linhı Ejina bölükünün iktidarını kengaytıp özgertiş kuruluşu da 2025 yılı iş başlandı. Ejina Kumul bölükünün iktidarını kengaytıp özgertiş kuruluşu da yıl içi de iş başlaş planlandı. Yeniden kuruluduğun Nom Wutongshui törü de yıl içi de iş başlaş planlandı. Jang Junmyo Nom Tömüryolu'nun ikinci liniyasını kengaytıp kuruş kuruluşu da ciddi kuruluş kılınıp atıdı. Yıl ahırda liniye boyunca katnaş başlaş planlandı.
2: Linhı Kumul Tömüryolu, Linhı Kumul Gol Tömüryol liniyasının muhim terkibi kısmı bulup, şarıktan Bautou Lanzhou Tömüryolu Linhı Vokzalı'dan başlanıp, garipten Şiki Mongol Abdunum rayonunun Ala Şenmin Katarlıq Cayla ve Gansu ülkesinin Subi Nahiyesi'den ötüp Şincan'a girip, Lanzhou Şincan Tömüryolu Kumul Vokzalı bilen tutuşudu. Umumi uzunluğu 1390 kilometr bulup, devletimizin garbi şimalıdın Huabeyi tutuşudan bevastı yol. Jang Junmyo Nom Tömür Yolu katarlıqla bilen Şincan Tömür Yolu'nun şimali kanat liniyasını ortak hasıl kılıdı.
1: Linhı Kumul Tömür Yolu tah liniyelik tömür yolu bulup, yakın kıyladın buyan Şincan'ın kömürünü sırtkıtoş ihtiyacının körnerlik eşiğe ayışıp, Tömüryol transport iktidarı kün sıra ciddileşip, Şincan'dan çıkıdığan tömüryol liniyeleri, olup mu, şimali kanattaki tömüryol liniyelerinin toş iktidarı yetersiz buluş ahvalı kün sıra gavdilinip, devletinin yukarı ünümlük energiye transportını çekilip duruvatkan kemtülük bulup kalgan.
2: Linhı Kumul Gol Tömüryolu 2027 yılı bütüdü, hem de toşuş iktidarını hazırlaydı. Şu çağdan Şincan Tömüryolu'nun şimali kanatıdaki toşuş iktidarı zor derecede aşıdı. Şincan'ın kömürünü şarkı toşuş aralıkı kıskıraydı. Garipte Şincan Jang Junmyo'dan başlanıp şarkıdan Şiki Mongol'un Linhı'da ayaklaşıp, memleketimizin garbi şimal, otra, canop, şimali, cungu ve deniz boyu rayonlarına təsir görüstüdü. Memleketteki köp kısım kömürge ihtiyaçlıq rayonlarının Asya oborot transport çoğun yolunu kaplap, devletini energiye bilen təminleşini puxtı kapalatki iki kılıdı.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayfamızda Musalles eşitiş ünürünün 5. evlat varisi Şirzat Osman'ı tanıştırırız.
1: Musalles, dolallıqla evlatın evlatqı davamlaştırıp gelgen yerlik haraq. Şundaqla Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirası.
0: Qaynatılgan qiyamdın taralgan ve miyvi poruqıgı ägişip, avat dolan yurtu Musalles ənənivi qol hünervençilik kasıp xanısıgı kirsiz. Musalles eşitiş ünürünün 5. evlat varisi. 30 yaşlıq Şirzat Osman uzun saplı koşuqını götürüp, Adem boyunun 20-çilik egizlikdiki sapal idiştin Musallesini asta elevat attı. Şirzat bir sapal kaçını muhbur ot sunup, ''Tetip beqen, bu bultur eşitilgan Musalles?'' dedi. Kınık, kahruva renglik suyuqluq kan aydın sılıq ötti. Muhbirinin oylığındak açıq təmi yok bulup, əksçe mey bağlap pişkan tatlıq üzüm təmigi oxşaydı. Bu bək tənlik işken, üyümdikilerge iki botolge alğaş gitay, ular mı tetip baxsun? Guangdong'dan kelgen sayacı ağzını tamşif, yana yerim kaç işdi.
1: Şirzat daşöyde muziki kəsbide okuğan. Okuş bitkizgenden keyin, ürümçede birkaç yıl hizmet kılıp, turmuşumu hatırcam ötken. Bu hünerinin 4. evlat varisi boğusi Aysa Gayet'nin bu hünerge 200 yıl boldi, onu üzüp koysaq bolmaydı. Degen sözü onu yurtuğa kaytırıp geldi.
0: Şirzat, Kasıphanı'nın bolonudaki bir döve yağaçtın yasalgan sıkış maşınsın körsüp durup, kaytıp gelgende ben mu işkilinip kaldım. Sennet bilen harak işitiş bütünle işki dünya dep karayttım. Lekin Musalles eşitiş bilen müzik icat kılışının ameliyette bir kayıt işkenliğini baykıdım. Emmisi de ritimga ve layıkıdı buluşka ahmiyet berildiken dedi.
1: O, müzikideki udarını sekke elip kirdi. Üzüm ezeş salmıgı, topu ocakta kaynatkandaki otnun tavi, İdişkı silip eşitiş vakti katarlıklarını peşkademlerinin ağzaki mölçeriden enik sallıq məlumat ve ölçemge enik ayırıp çıxdı.
0: Kasıphanı'nın meşgulat supsuda muhbir bir kilin hatırını gördü. İlgiri boğusu şagirdlerine ögetkende ağzaki ögit etti. Azır Şirzat bu tecrübelerini yazık aylandırdı. Hatta kaysı yerinin üzümü toluq kün körüp pişkan, kaysı kuduqnun suyu en tatlıq digerlerini mi dertlerge hatırlı valdı.
1: Varıslık kılış herkizim o konuluqda çın duruş digerlik emez. Şirzat muhbirini başlap, turaqlıq temperaturalıq bir kaznaq kirdi. Cazığa ətirgül, alqat ve çilan təmlik dəbbəlgi caplanğan təcrübə buyumları ılıq tızılğan idi. Konu təmni yoxdub qoyuşqı bolmaydı, lekin yaşlamı yaxtırışı gerek. Sayahatçılarının bir nərçi bodılgı seti velişiği tayınıp qalsaq kupayı qılmaydı. Olani tordumu zakaz çürələydiğən qılışımız gerek.
0: O sözlap atqanda yan tılpını sayırdı. Ekranı da Cejan Şaoşing'nin nomor köründü. O mındaq dedi. İlgire mihmallar Musallesini bək küşlük dəp qaraydı. Oylumğan yerdin hazır içişini yaxş gördü qalla bağansarı köpəydi. Sodigar tılpını tapılab. Dönü bayramıdın burun çoğun malının yetip gelişiği kapalat qılın. Konu xeridarlar onu elib tukkan yoxlaydıken dedi.
1: Bultur yıl ahırıdan Şirzat Musallesini elip Şaoşing'deki özgüce Şaoşing avat hem Türkçe bazarda peydab olup,

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting aboneçilar terminalı da mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mındaq məzmunlar boyunca anlatış birimiz. Kanun xəbərləri səhifəmizdə Taobao, Tianmao, Jingdong, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshu supları çakırtıp sözleşildi. Şincan Optimobil'nin konusunu yenisiga almaştırış, yardım pulu iltimas kılış tertibi

Yaqında Abdunum Raylıq Soda Nazareti umumi uxturuş çıxırıb, 2026 yıl 6 ayının 15 günüden başlayıp, bütün Abdunum Rayon boyunca optomobillani bırak kılıp yenilaş, optomobillani almıştırıp yenilaş boyunca yardım pul, salahiyet beleti eliş halkısının əməldən qaldırıldığalıqı. Şartke uygun kilidgan istimalçılarının bir vasıta torda yardım pul ıltıması kılsı boladığalıqını aydınlaştırdı. Bu qitimki siyasetini tanışış, Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun 2026 yıllık optomobilinin konusunu yenisiga almıştırış yardım pulunu yolga koyuş tepsili kaidesige qattıq asaslanıp icra kılındı. Yeni belgelime əməl iləşkendiğin kiyin, şəxsi istimalçılarının Yunşanfu əbdisidiki konusunu yenisiga almıştırış məxsus rayonu arqılıq yardım pul salahiyet beleti ilişinin haciti yok bulup, optomobil türü boyuca türgü ayırıp ıltımas kılış kəsbini becirisi boludu. Optomobillani bırak kılıp yenilaş yardım puluğa karıta, istimalçıla memleketlik optomobilinin konusunu yenisiga almıştırış supisi yaki Yunşanfu əbdisidiki Abdunum rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiga almıştırış mulazmet supisiga çıkıp, tordan uçuru doldurup, alaqadar materiallarını yollasa hem yardım pul ıltımasını tapşırsı boludu. Optomobillani almıştırıp yenilaş yardım pulu birdek Yunşanfu əbdisidiki mas mulazmet supisi arqılıq torda ıltımas kılışını tamamlaydı. Optomobillani almıştırıp yenilaş yardım pulu da məbləğ umumi sommasını kontrol kılış, aval barğallar aval erişiş qaydısı yolğa koyuludu. Eğer şu ayda yardım pul sommasını toluq şiltip bolup, muvaffaqiyetlik ıltımas kılalmasa, istimalçılar 2026 yılı bu qitimki faaliyet axırlaşdın burun, yanıla keyinki aylada davamlıq ıltımas tapşırısı boludu. Uxturuşta yana mundaq aydınlaştırıldı. Salahiyet beleti eliş halkısını əməldən qaldırğandan başqa, optomobilinin konusunu yenisiga almaştırışının yardım pul ıltımas kılış şərti, təkşürüb bekitiş tərtibi, məbləğinin nəxləşdiriş ölçümü qatarlıq türlük tələblər, davamlıq, əsildiki yolğu qoyuş təpsili qaydısdiki belgelimlər boyunca icra kılınudu. Abdunum Raylıq Soda Nazareti bunlarını tələb kıldı. Bütün Abdunum rayondaki her kaysi optomobil setiş karxalları dukanğa kelgen istimalçılarga siyaset cihetki tanşeş mezmununu teşebbüskarlıq bilen teşvik kılıp, ammının yardım pul ıltımas kılış hizmetini qeyliplaştırıp tamamlaşığa bütün musabıda hemkarlışı gerek. Siyasetnin tekşi, muqum, imkaniyetlik sicil yürüşüge kapaletli kılış üçün, eğer keyin yardım pul ıltımas kılıp eliş mıhtari, məbləq umumi sommasının közlümüsüge yıkılışış, ya ki onundan eşip getiş ahvalı körülse, Abdunum Raylıq Soda Nazareti ahvalga karab, salahiyet ıltımas kılıp eliş mekanizmini qaytadan kozgududu. Hem müddettin burun, organ tərəb yolu arqılıq cemiyetke uxturuş çıxırıdı. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həm

0: programımızın mülazimət prinsipi.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, töt yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb, 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan, 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oqşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahibi sizken aytıldı.
3: 18

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu seyipimizde aşık məşğula soğuşuvatqanda bir tərəf mehmanxananın 8-ci qavitadan düşüb getib, eğir yarlandı. Tölüm cavabkarlığa qandaq ayrılıdı o degen Dilo misalını sözləb berimiz. Bir cüb aşık məşuq yerim keçidə takal işib qalğan. Ayal tərəf mehmanxananın ot öçürüş yolunun derisidin binadın düşüb getib, eğir yarlanğan. O, oğul dosti və mehmanxanı üstüdün sotqı dəva qılğan. Yakında bu sağlamlık hukuku macerası Dilo'sa ayaklaşıp, sot mahkemesi, cevapkar ve davager üç taraf birdek cevapkarlığını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkargan. 2023 yıl 4 ayının 5 günü seher saat 1 etrafıda Şausan oğul dosti Şaulay bilen Ürümçi Yukri Yen Teknikalık Kesipler Tarakiyat Rayonu Yenşah Rayonu'ndaki malum mehman khanığa orullaşkili uzun bulmayla uşaq tüşek işla sebebiden gep takal işip kalgan. Keypi örligen Şausan yataqtın ayrılgan. Bir demden kiyin Şaulay kaynadan qoğlap çıkıp mehman khanının 8-ci qavitedeki ot öçürüş yoludun derizi tektisinde olturgan Şausan'ı tapkan. Şikeylanın cedeli teximi ulguyup, ahırda tragediye yüz bergen. Şausan derizi tektisinden yandaki binanın 5-ci qavitinin ögüstüge çüşüp getken. Şaulay bir dilla hudukup getip, dərhal mehmanxananın mulazmet supisi bile alaqlaşkan, hem de dərhal 120 ciddi kutquzuş telefoni ve 110 saqçıq məlum kılıç telefonuğa telefon kılgan. Şausan'ın yarısı intayın eğir bulup, ilgir kim bulup, işki qetim doktorhandı yetip, operasiya kılınıp davalanğan. Özi pul çıkırıp cami 244 min yuandan artıq davalını şaqi, təkşürü şaqi tölügen. Kımmet davalını şıxıraj etdi və keyinki salametlikini əsligi kəltürüş çıxımı aldı da, Şausan, Şaulay, Mehmanxana bilen tölən məslisdə köp qetim kengəşken, dekin üç tərəb başdan axır birliki kilalmigen. Amalsızlıqdan Şausan, Şaulay və Mehmanxana üstüdən Ürümçi şəhəri Yeni Şəhər Rayonlu Xalq Sot Məhkəməsigə dəva qılğan. Dilo'nu sot kılış çariyanı da Şausan'nın ıltımas kılışı bilen sot mahkemesi kanun boyunca adliyelik bahalaşı aparatı'a onun meyiplik dereytisi, işkı dakliyet küzüş muddeti qatarlıqlarını bahalaşını havalı kılgan. 2025 yıl 2 ayının 17 günü adliyelik bahalaş aparatı adliyelik bahalaş pikir namısı çıkırıp, Şausan'nın taşkı yarısı bilen zahmilniş akıbeti otursa da bevasta sebep netice münasiveti mevcut. Onun bedeninin köp yeri zahmelengen bulup, meyiplik derecesi ayrılır.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radyoyan loğucu dostlar, Tomuz yaz məzgiyle de Tianshan'nın Cənubi etkideki Aqsu vilayeti Onsu nahiyasının Dauhua bazarı yeşillikka pürkünüp, etiz başları kent hoylaladaki konu üjme daraqlarının şah yopurmaqları buluq ösüp, sözdün, kızguç, toq üjme meyveleri şahlarga hüsün koşup durgan bolup, tatlıq meyve hedi yezi kentinin her bir bulunmuşkaqlarını kaplıgan edi. Bugünkü Güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Onsu nahiyesinin Dauhua bazırıya berip bu ahvallani körüp kelimiz.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yurtdagi qaytib egilik tiklab, yurtida yildiz tortgan Şinjang ishlab chiqarish qurilish bintuanining xizmatchisidan 166 ming mastanisi bor. Shu joydagi o'z taratqo darin nig'icha 37 yoshlik Liusisi 4 yil vaqt sarf qilib, bir maydon oddiy ham qizg'in sahra safarini tamomladi. Bugungi Qaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçilikke, yeniçi dekkan Liusisi'nin kamera arqılıq yurtının yaxşı məhsulatlarını tonuşturup, yezi kentlerini güllendirişke küç koşqallıq eti oğursudaki hikayeni sözləp berimiz.

Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak honguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırça inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytiyordu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hörmetlik radio anlıqıcılar. Qaltısı 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırıp atımız. Tövende, Ulıqcat Nahiya Bayqurt kentidikilerinin tağ daryaladın halkıgan bir meydan minnettarlıqı ve guah bolşi toğırsıdaki hikayeni sözləp yerimiz.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıgınınla rahmet. Ətirgi Munbet Tuprak programımızda yazı kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxıl hikayeli davamlı qozorunladı boludu. Əmdiri qıtanla stansımızdan anlatılış aldıda turgan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şirin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladan xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Sılu Şirin abonacılar terminalımızdı bolsun.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçüla programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku Sılu Şötin aboneçiler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqlı buludu. Tekimi köp mezmullarını anlamakçı bulsanla ata ananlarının emrahlıqı da Sılu Şötin aboneçiler terminalını çürüp anlısanla buludu. Мен риясат жаданла разия зерттелі.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yakşamısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 14. günü. Yakşamba.
1: Aval, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Şimali Şincanın qarbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay Bulaytidiki Tağlıq rayon, Şeyxanzi şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçişəri, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın qarbi, Xotən Bulaytidiki, Bayonğulun Oblasti, Turpan şəhərdiki Tağlıq rayon, Kumul şəhərinin Şimalidiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başka caylarda hava uçuk ya ki bulutluk bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüz geçe hava bulutluk bulup keyin eçilidi. Töven temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus bulut.
1: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
0: Şincan yeni belge yolu da yeniden güllenotkan kesiflerden tarakiyatı kuvvet topladı.
1: Abdonum rayon 9-cü növbətlik Jongu Asiya-Yavrupa körgəzmisini yuqur ölçəmdik yaxşı ötküzüb, Asiya-Yavrupanın yeyin hayatı küşünü namayın qıladığı mavzuluq akbarat məxsus ziyarıdı.
0: Abdonum rayondaki caylar Turalgu Amavi Fondi İşletiş Dairesini kengaytib, xalqı nəfiyyət güzüş mülazımıdının önüm ixtidarını östürdü.
1: Ömək təşkilli şəklədiki Şincanga dabalış arqılıq yardım berişinin süpüti östürülüb, önümü aşırıldı. Xonan, doktorxana bölümünü hüddi geliş arqılıq Turpanın davalaş tərəqiyatı kuvvet koştu.
0: Cənubi Şincan elektri toruğa yana yeni yol koşulub. Qashqarı kömür elektri, Qashqarı koş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya kuruluşda bütün liniya tutaştırıldı.
1: 2026 yıllık İpek yolu moda həbdeliki pahaliyeti 7 ayının 11. günüden 19. günü geçe Ürümçide ötközülüdü. Әмді қәбәрлі аңланла.
0: Азыры, еңі идея арқылық еңі мұсабыға етекчілі қылайды. Тапсырықны әсті чыңсақлап, 15-ші 5 жылда жасарат білін олғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш Шуджи Ши Цзиньпин әнәнеби кәсіплеріні әлалаштырып дәрежесіні өстіріш, еңдің гүлініп атқан кәсіплеріні етіштіріш, зорайтыш, келәчәк кәсіплерінің алдын жайлаштырышта еңі вәзиет ярытыш керек деп тәкіділеді. 15-ші 5 жыл башланған елда Шинжан еңдің гүлініп атқан стратегиялы кәсіплеріні етіштірішіні асаслық ұжым қылыш йөнеліші қылып, мол қолыныш мойетігі тайынып, ақыл жабдық сүнні әқыл қатарлық, еңі кәсіп ғалытыны зор күші білен тәрәқи қылдырып, еңі бәйге yолыда тәрәқият еңі әвзәлдікіні сіжіл яратты. Yünkün Vilayi, Şincan Pen Texniki Çəklik Şirketinin tətqiqat xadımları növətdə sünni əqil hesablaş usulunu çoğun minə ademsiz uşqu, maşini itni, put qol qılğan hava boşluğu bilən yer yüzü bir gəldiləşkən çarlab təkşürü süpüsünü sistemilik sınavatıdır. Şirketinin texniki mütəxəssisi Xıcov muxbirğa mündaq dedi. Üskünlə ara ixtidar tosqunu buzub taşlaşını yadır oqıldıq. Ademsiz uşku, boşluqtı çarlaş, udulluq küzütiş və ciddi işlarğı taqabül turışını uğrullaşdırışqa. Maşini it, mürəkkəb, yer şəkli muhitida çarlab təksürüş və dəl cahidi bir tərəb qılışqı məsul. Özümüz tətqiq qılıb yasıqan AI maslışıb tizgirləş sistemiz arqılıq, adətdən taşqırı maslışış ünümügə erişdik. Şincanın yerikən, qollanışcan muhiti mol, ademsiz cabduq arqılıq kən köləmdə məşğulat qılışqa naiti maskelidir. Kəsibinin dərəcəsini östürüş bilən beyxətər yürüştürüş, asıraş, mutlaq ehtiyacıqı birləşdirib, aqıl, ademsiz cabduqlarını yezikliki, energiya, kançılıq, qatnaş, əşya obrotu qatarlıq sahələdi işletişinin istiqbalı parlaq. Növətdə Karxanının texniki kollektifi, aqıl məşğulat süpüsünü şəhərini aqıl idarə qılış, çıqranın beyxətərlikini çarılab təksürüş, sanayətini beyxətər yürüştürüş, Ciddi işlerini bir taraf kılış Katarlıklarda işletip, rolünü cari kıldırışka bütün küşü bilen türtükü bulmakta. Yünkün Vilay, Şincan Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Li Shaoyan mündak dedi. Süpünü köpkül muhitkı maslaştırış sınıkını tamamladı. Adem meşgulat kılgan seleştirganda ünümü 60 neçi percent açtı. Hazır heli köp şirket bilen çunkur emkarlık ornattık. Abtanım rayon akıllaştırış, ademsizleştirişini yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri yetiştirişinin açık çıkılıp çın tutup, Abtanım rayonunun 2026 yılından 2028 yılıgıç bolgan sünni akıl koşulgan hareketini alıgı sürüş hizmet layihesi, Abtanım rayonunun sünni akıl koşulgan hareketini alıgı sürüş, 2026 yıllık hizmet moyum noktası katarlık yetekçi öcetlerine tüsüp ilan kılıp, Abtanım rayonunun kent gülümde püskini yenilash ve istimal buyumlarının konusunu yenisik almıştırışkı türtükü buluşunu yolgu koyuş layihesindeki sanayet sahası da püskünü yenilashka alakadar yöle siyasetigi cipsilaştırıp akıl cabduk sanayet maşini adımını yenilashini kollap ve onunu türtükü bulup kesipnin derecesini östürüş bilen istimalının yoşurun küçünü kozgaşkı küç koştu. Paydalık siyasetlerinin arka-arkadan yolu koyuluş bilen Tian Shan'ın canıp şimalıda yenilik yaratış hayatı küçü vurgudu. Bir türküm pen tekniki karhanesi, pen tetkikat orne, kesip pürüstünü çın tutup yeniden güllenmatkan kesipler belgi yolu da tiz ilgirledi. Yakında muhbir Şincan Akıl Cabduk Tetkikat Ornığı kırıp, pen tetkikat hadımlarının tetkikilip yazılan maşini içtinin optikilik sinzorunu guva yorukluqta tənşap, hem de ıhtıdar sınıqı kılıp, maşini içtinin murakkep yorukluq şaraiti da məşğulat kılış ıhtıdarını əlalaş turbatkallıqını gördü. Şincan Akıl Cabduk Tetkikat Ornı Maşini Adam Tetkikat Ponkütü'nün muavun başlıqı Li Long mündaq dedi. Nurgun naq meydan mashg'uloti elib bordik. Biz yasagan o'xshash bo'lmagan ikki xil tipdagi mashina it saqchi ishlari bo'yicha charlash va kan muhitini tekshirishda ishlatiladi. Bu kollektiv tadqiq qilib yaratish jarayonida uskunalarni a'lolashtirib qolmasdan Xinjiangning murakkab yer shakli, nojar klimat aloqaligini ko'zda tutib, yangi material o'tkiligiga hujum qilib, mashina ichining harakatlantirgich kuch tizimini a'lolashtirib, uskunaning klimatga moslashishchanligini kuchaytirdi. Көп кетим сынақ қылыш, еңілгіш арқылық. Ішкі қыл тіптіке машина ішіне айрымалда 6-чі вән 7-чі айда рәсімі ішлетішке тапшырышыны пилалады. Шинжан ақыл жабдық тәтқиқат орны ілғарлаштырып, шәкілге кіргізіш вә ақыл жабдық коллективінің доценті Гау Хайфын мұндақ деді. Тосалғыдың өтәлейді, көрес сізімі арқылық парықландырып, чарлап тәкшірәлейді. Шинжанның юқры егізлік, қаттық соғуқ мойетіні көзді тұтып, бұда 3,5 саат үйрәлейдіған 2 кейліқ жүкірі еніңліқтіке телекамера сәпленген машины іштіні тәтқи қылып ясыдық. Көп қысым қызмет ехтияжыны қандыру алайды. Шинжан кәсіпті еңілік яртышының ғаяты күшіні сыжыл ұрғыт қачқа. Жүкірі ең техникілік қарқаланың көп ес сүреті бұда көп ел 27%-тін жүкірі болды. Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca avtonom rayon boyunca kölemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti bultır kuşu mezgildi gidin 7.10-5% eşip, eşi süreti 1.10-3% poinit yukarı boldu. Vizliksiz zor yuvatkan pen tekniki diyenlik yartış topi, yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesifle yukarı teknikilik yasımıçılıkının kuşlik eşşiği türtki bulup, Abdonum rayon sanayetinin sıcıl yakşılınışıga kuşlik yeni kuvvet koştu. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda özgüçilik ige evzellik arkalık özara toluklaydıgan yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesip topini şaraitkı karab berpa kılıp, ösüp yetiliş yoşurun küçü zor, tekniki salmıqı yukarı, sınıp kırdıgan sahası ken bolgan yeniden güllenuvatkan tövrik kesiplerini küçe berpa kılış otturgu koyuldu. Şinjan bu yıl süni akıl koşulganını çoğunkurlaştırıp ve kengeytip, töven boşluk ıqtisadını yukarı süpette terakki kıldırış 3 yıllık erkti. Yukarı yeni teknikili karxallarının sanını köpeytiş, süptünü östürüş erkitini umumi yüzlük yolu koyup, Şinjan'ın teyhim köp akıl yasımıçılıkını bazarğı yüzlendirip, xalık turmuşuğa mulazimet kıldırıdı.
1: Emdi, Merkezning ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Merkez ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 5-chi kuni 27-chi turkumda omma pashqilgan arziyat deyiluvlarni avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Tələbkə asasən, bu Türkümdəki deyilovlar və aldınqı basqışda becərilib bolğan, amma başqılğın bir qısım ərziyyət deyilovlarının əhvalı cədvəli cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdonum Rayonluq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
0: Stansımız xəbəri. Yepək yoludaki yeni fırsat, Asiya Avropanın yeni hayati küçü başta yemi kılınğan 9-cü növmetlik Cungu Asiya Avropa körgezmisi 6 ayının 25-ci gündün 29-cü günü geçe Ürümçi şehirde ötküzüldü. Bu yıllık körgezmide kandak yarkın noktala, ixtisat, soğudu ünümünü aşırdıgan kandak emeli tedbirler var. İstansımız muhbiri Liu Kay, 9-cü növmetlik Cungu Asiya Avropa Körgezmisi İcraiya Komiteti Katibat Başkarımızın daimi muavin baş katibi, Şincan Halkara Körgezmişleri İdarisi Partiya Komitetinin şucisi Xu Yiping'ni bu ayakta məxsus ziyaret kaldı. Bu növmetlik Asiya Avropa Körgezmisi'de bir saray köp rayon uğrullaştırması kullanılgan bulup, oldu çoğun məxsus rayon özgü çıxaslıqı ige. Bunun için de tüncü kıtım tesis kılınan işki məxsus rayon kişilerinin olaydı dikkatini tarttı. Yani yeni süpetlik işlep çıkırış kişileri məxsus rayonu da sünni akıl, rakamlık ixtisat, tövən boşluk ixtisadi, bio yasımıçılıqdan ibaret aldın qatardaki musabıq yollardaki yeni neticeler. Yeşil taraqiyat məxsus rayonda pakiz energiya, energiya tijash, muhit qoğdaş, yeşil quruluş materiallar qatarlıq tövən karbonluq texnikila mərkəzlik namayan qılınadı. Xu Yiping köngül qoyub orullaşdırışının bu növbətlik körgəzminin yeni buluşqı qarab ilgirləşdək yenilik yartış asası rengini gəvdiləndirgənlikini bildirib mundaq dedi. Bu növbetlik körgezmede yeni buluşunu kuvvet, akıl buluşunu motor, yeşillikni asası ren kılıçlı çıntırıp, yukarı seviyelik HVTŞ emkarlık süpüsünü bütün küş bilen berpa kıldık. Dikkatini, rakamlık ixtisat, tövən boşluk ixtisadi, sünni akıl, ilgarı, akıl yasımıçılık katarlıq, aldıngı katardaki sahalagi merkezleştirip, bir türküm yeni teknika, yeni mesulat, yeni muhitini noktalık namayan kılımız. Çoğun sallıq məlumatlarını maslaştırış, akıl pütüşüş, rəqəmlik yetekleştiğini ibarat, rəqəmləşkən vasitələrini kullanıp, körgəzmini texmo kəsbiyeləşdirdik, texmo akıllaşdırdik. Yeşil, tövən karbonluq buluş cəhətdə sahədəki başlamçı karxanla ilğar texnikisi və ülgü türlərini qatnaşdırdik. Özümüzgə qatdıq görsətkiş bekittik, yəni nöl karbonluq körgəzmi ötküzümüz. Bütün jarayonlıq karbon hesablaş bilen karbon tüygütüş arqılıq karbonni neytrallaştırıp, yeşil, tövən karbonluq bolışını körgezminin her bir halkısını sındırmız. Körgezme yaxşı caylaştırıldı. Körgezmeyi katnaştırıldığın türler mi közüne çakınatıdı. Bu növetli körgezmeden körgezmin katnaşı süpüte küçep östürülüp, soğudigarlı kurulması əlalaştırılıp, başlamçı karxalla kəsibinin yükselişi türtükü boludu. Türlük, əla süpətlik, bazar asası gəvdiləri bir yer gecəm olub, yenilik yartış karxanlıları, yenilik yartış amilleri, yenilik yartış nəticilleri bu yerdə uçuruşub, udullaşıb, hayatı küçü toluq qozğıtılıdı. Xu Yiping mındaq dedi. Nəzirimizni dövlət işçi sırtıdaki icatçan karxana, pəntexnik tipidiki karxana və ali yasımçılıq karxanlılarına qartıb, nişanlıq təklif qıldıq. Hazır dünyadaki ve Cungudaki 500 kişilik karxana Katar'daki karxanla, merkez karxanası, yerlikteki devlet karxanası, piye bazarağa silingan karxana ve kesbi, tücüpülük, özgeçe, yeğinçi karxan bolup cemi, pişizneçi karxana körgezmeki katını şıktızımlattı. Bu, bunun içindeki köplügen başlamış karxanlarının tüncük etim katını işi. Sahne teyarlık bitip, yakşı oyun başlanış aldığı durmakta. Bu növbetlik körgezmide 80-ci meydan ixtisat soğudu faaliyeti köngül koyup pil alınıp, soğudunu ilgir sürüş, selinme hemkarlıqı, istimalını kengeytiş, yenilik yartış hemkarlıqıdak bütün sahanı kaplaş işğa aşırılıdı. Xu Yiping körgezmideki her bir meydan faaliyette tayyarlık yakşı kılınıp, dälcayıda maslaştırılıp, körgeli yes kılgılı boludgan hemkarlıq, tırışıp əmelge aşırılıp, karxanlarının bir kıtımlıq kengişten uzak müddetlik əmkarlışıqı yüzlenişigi türtükü bulunup, körgezminin ünümü sicil kengiyetli dağallıqını tonuşturup mandaq dedi. Biz yana devletimizden otur Asiya devletlerde turuşluq, əlçıxana, konsul xanılır bilen, karxançılarının söhbət yığını, Jungu karxanalarının Otur Asiya bazarlarına eksport kılış boyunca udullaştırış, almaştırış faaliyeti ve halkara setibili sodigarlarını udullaştırış yermenkisi ötküzüp, Otur Asiya'nı muyum noktu kılgan halkara setibili sodigarları ve kespi körürmelerinin devlet işçideki yakşı karxanla, yakşı mesulatla bilen delcaydı udullaşıgı yardım verip, yeni mesulatını tuncu bazarı seliş, tuncu körüstüş, Kesip Bağçı rayonu bilen udullaşış Katarlık bir yürüyüş faaliyetle arkalık mesulatını körgezme kılış, soğudu kengişiş, meblağ selişini ilgir süreş, tekniki almıştırışını birbirine bağlap, körgezmenin derecesini obrazını namayan kılıştın soğudu pütüşüş, tür emelilişiş, kesipte hemkarlışış, bazar kenge yetişecekte umumizlik östürüşkü türtükü bulumuz. Nöbette devlet içindeki kesbi soğudigarlardın 3000'den artıqı, Çigra sırtıdaki kesbi setevli sodigarları ve sodi kollektiflerden 1700'den artıqı tizimuğa aldırıp, kızgıllık sıcıl eşi batıdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Bu yıl kirgen namuyan Abdonum rayondaki Nurgunjay Turalgu Amavi Fondi siyasını tanşap əlalaştırıp, Turalgu Amavi Fondi işiltiş dairesini kengaytıp, Turalgu istimali yoşurun küçünü yanımı qozgıtıp, xalq turmuşu bəxs saadetigi kapalatlı kıldı. Bu yıl 1 ayın 5 ayıca Ürümçi şəhərinin Turalgu Amavi Fondi eli somisi 7 milyard 10 milyon yuan yetib, buldur qoxşaş məzgirlikdən 11.155% taşdı. 6403 qitim qarz tarıqdılıb, buldur qoxşaş məzgirlikdən 38.120% köpəydi. Ürümçi Turalgu Amavi Fondini başqırış mərkizi, yığıb başqırış bölümünün muavın başlığı Wang Tian-Tian muhbirğa, Turalgu Amavi Fondun iliş ve qarz ilişinin her işkiste zor derecede eşinin barlıq gelişige, Turalgu Amavi Fondun işiltiş dairesinin zor derecede kengişi, en bebasda hareketlendirgüş küş bolğalıqını eytip mındaq dedi. Yen öyünün yerxeti becini tapşırış Turalgu Amavi Fondun iliş dairesi kırgızıldı. Nurgun şehir ahalısı öy seytip olğanın kin kolu da köp pul kalmaydı. Yerxeti becimi az bolmuğan çıkın. Hazır bunu Turalgu Amavi Fondi kaldıq somsı arqılıq tölgeli buludu. 1 ayın 5 ayıca yarxeti becığa Turalgu Amavi Fondi'den çıkım kılış kesbiden

0: Tüm adam şiltiş asası gevdisini ziyaret kılıp, 23600 adam qeytim xizmet izdi göçünü kütüb alğan. 335 meydan türlük iş qorulaşdırış mülazımeti paaliyetini qanat yaydırgan. Hazırgıca, Ürümçi şehirdeki 6 ölçemleşken iş qorulaşdırış ötününün rayon boyucu qorulaşdırılışı tamamlanğan. Ürümçi şehirlik Amabi iş qorulaşdırış mülazımet merkezi Adem Küçü Baylıqı Bazırı bölümünün başlığı Donxu mundaq dedi. Bu yıl müstakil tipteki ötten ve tayiniş tipteki ötten'den cemi 5'i kurulup, arka-arkadan işe kırıştırılıp yürüştürüldü. Bu, şehir derecelikten rayon, naye, koca başkarımlarıcı bulgan Pelen Beysman mulazmet endiyesini şekillendirdi.
1: Emdi, mehri muhabbetki tolgan Tiyanşan, Şincağın inşallık yardım biriş iznaları sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Xunan ölkəsi davalaş ixtisaslıqları ömək təşkilləb Şincanğı yardım veriş davamında tədbirlərdə yenilik yartıb doktorxana bölümünü hüdiyə eliş tədbirini qollunub Turpan şəhərlik xalq doktorxanasına dəlcaydı yardım verib yöləb doktorxananın bu əsliyə ixtisaslıqlar qoşunu pən quruluşu qatarlıq cəhətlərdə görünərlik yüksəlişigi türtükü boldu. Jo Jungwang Turpan şəhərlik xalq doktorxanası yürək qan tumarı işki kesəlliklər bölümüne gəlib, operasiyadan kinki qayta təkşürtüş qılğanda türlü göstəricilərin hamısı yaxşı çıxdı. O müxbirə bultur yürək kesli səbəbindən tacsımın arteriyaya tirək qoyuş operasiyası qıldırışqa doğru gəlgəli ki, Xunandan Şincanğa yardım veriş ki gələn doktorlar və tibbi xadimlərin davalışı bilan salamatlığının oğunçluq əsliyə gəlgənlikini aytıb mındaq dedi. Hazır öyümüzge yakın caydıla Xunan'dan gelgen mutakhasilerge kesel körsetleydiğen bulduk. Davalaş ünümü mu çoğun şehirlerininkiden kelişmaydı. Turpan şehirli xalık doktorhanısı yürek kan tomiri işki kesellikleri bölümüge Xunan ölküsteki Jungnan daşı Şanya doktorhanısı Nanhua daşı ve karmakıdaki birinci doktorhana. Xunan ölkülü xalık doktorxanası, doktorxana bölümünün hüddiği eliş şekilde dəl cahidi yardım verdi ve yöledi. Doktorxanı bölümünün hüddiği eliş Xunan'daki pişa derecelik doktorxanlarının davalaş baylığı əvzəllikini toluq cari qıldırıp, Turpan şəhərlik xalık doktorxanasının bir bölümüge dəl cahidi nişanlıq yardım verip, küşünü mərkəzləşdirib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş ve noxtuluq məxsus bölüm kuruluş cahidde Qaratmalıq yardım veriş yöləşini görüstüdü. Növbətdə, Xunandiki köplügən pişa dərəcilik doktorxana, doktorxanının nervişki kesəllikləri bölümü, ayalla kesəllikləri tuğut bölümü, balala kesəllikləri bölümü qatarlıq altı noxtuluq bölümügə nişallıq yardım verdi və yölədi. Xadımlarını turuşqa əvətiş, texnik tiriki püsküllərini səpləşdin, ixtisaslıqlarını yetiştiriş kiçə, hər tərəflimə bütün zəncirlik yardım veriş yöləş bilən təmirlədi. Turpan şəhərli xalq doktorxanısı Ayalla Kesəllikləri bölümünün müdiri Sui Shu Ying mündaq dedi. Xunandan Şincanğa yardım gələn mütəxəssislər qol-muqol yetəkləb ögətkəçkə Ayalla Kesəllikləri diagnoz qoyuş, davalaş texnik səviyyəmiz zor dərəcədə östü. Hazır doktorxanımızdaki doktorlar bir qədər mürəkkəb bolğan 3-ci, 4-ci dərəcəlik operasiyalarını müstəqil tamamlaya alaydığan boldu. Turpan şəhərli xalq doktorxanası yana Xunan ölkəsindəki nurğun doktorxanı bilan yiraqdan davalaş yolu bərpa qıldı. Bu, əla sifətlik davalaş baylıqını tövənliyə yetküzüş yollarını sıcılır avallaşdırıb, çigiş, qiyin kesellərgi diagnoz qoyuş, davalaş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Xunandan Şincanğa yardım verişki gelgen kadır. Turpan şəhərli xalq doktorxanası yürək qan tomir taşqı kesellikləri bölümünün doktori Lu Jiawen mındaq dedi. Xunan ölkəsinin ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və texnikisini Turpanğa elib gelib, yürək taşqı kesellikləri kəsbi, ixtisaslıqla, pələn pəysiman ətrət quruluşunu tezlətib, hər millət ammısını öyüge yakın caydıla əla sübətlik diagnoz qoyuş, davalaş mülazımıdın bəhirləndürümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Yakında Qashqari kömür elektri Qashqari qoş qaytma yolluq 750 kV-lik liniya qurilishda bütün liniya tutashtirildi. Құрылыш ішкі кіріштірілгеннен кейін Жанубий Шинжаңның энергия құрылмасын әлалаштыруш, ең энергияны көлемлештіріп тарақи қылдыруш, районның юқыр сүпәтлік тарақиятыны пұқта электр энергиясы капалды білән тәмірлейді. Qashqar ko'mir elektri, Qashqar qo'sh qaytma yo'lduq 750 kilovoltlik liniya qurilishi, Qashqar Xuadian 660 ming kilovoltlik ichki issiqlik elektr birlashma ishlab chiqarish yurishlik ko'mir elektr stansiyasidan boshlanib, Qashqar 750 kilovoltlik transformator punktida oyoqlashdi. Liniya uzunligi 71,176 kilometr. Yangidan 130 temir munor o'rnatildi. Selingan umumiy mablag' 348 million yuan yetdi. Bu turda 2025-yil 8-oyda qurilish boshlangan. Davlat elektr tori Shenjiang elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotisi Liu Wenlong bu turning janubiy Shenjiangning energiya bexatarligiga kafolatli qilish, Qashqar erkin savdo sinoq rayoni va Qashqar shahar chambirki qurilishi taraqqiyotiga tirak bo'lishdiki, yadroliq energiya tiriki ekanligini tonishtirib bundoq dedi. Bu turi amaliyotib ishga kirishtirilgandan keyin Qashqar viloyatining elektr to'g'ri qurilmasini unumlik to'liqlab va kuchaytirib, rayonning tok bilan ta'minlashga kafolatli qilish iqtidorini o'stirib, qish faslida tok bilan issinish, ta'minlashga kafolatli qilish besimini yeniklatib, shu joyning yangi energiya boyligini etishi, tokni sirtqa yetkazish uchun oshqishliq energiya yo'li barpo qilib, yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Bu qitimki qurilish shahar rayonidagi koridor boyligi qis bo'lish, qiralishib, halqish, sish bo'lish qatorliq qatma-qat qiyin masalalarga duch keldi. Liu Wenlong qurish, loyihalash, qurilish qilish ham tabalikdagi ko'p taraf birlashib harakatlanishda turkumga bo'lib to'xtab mashg'ulot qilish loyihasini tuzib, yukni yotkab ta'minlash yo'llarini bir-birlab ratlab, 110 kilovoltlik tok liniyasini ko'chirib o'zgartirish bilan to'qliq qalqish mashg'ulotini mos qadamda qilishni bir tutash planlab, olg'u surganligini bildirib mundoq dedi. Xalq turmushiga shiltildigan tok, elektr to'rining bexatar muqim yurishiga kafolatli qilish oldingi shartida qurilish muddatini zo'r darajada qisqartdik. 43 kun vaqt sarf qilib, 10 turlik 2-chi darajalik yuqori xavf xatar zich to'plangan qurilish vazifasini bexatar yuqori unumlik tamomlab, qurilishdagi yadroli qiyin nuqtalarni o'ngishli hal qilib, liniyani o'z qaralida tutashtirishga kafolatli qildik. Egilnishcha, davlat elektr tori Shenjiang elektr energiya cheklik shirkati qurilishni tekshirib o'tkazib olish, nuqsonlarni tuzatish qatorliq oxirgi xizmatlarni tartiblik olg'a surib, bexatarlik sifati tuban chekini qattiq saqlab, turning qaraldi putib ishga kirishtirilishiga haqiqiy kafolatli qiladi ekan.
1: Stansiyamiz xabari. Shenjiang Ningxiadan iborat ikki joydagi davlat korxonalar birlashib barpo qilgan Ningi yuan su bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazi yaqinda Ko'rdi shahrida umumizlik sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirilib, ichidagi su darajalik suv tozalash to'g'risi alyumin polixloritni o'z oldiga ko'p miqdorda ishlab chiqarishni ishga oshirib, Shenjiangning ishlab chiqarish bo'shligini to'ldirdi. Tadqiq qilib etish markazining alyumin polixlorid ishlab chiqarish sexida aqliy iqtidorlik ishlab chiqarish liniyasi muqim aylanib, xizmatchi xodimlar material selish, charlab tekshirish, sifat tekshirish qatorliq mashg'ulotlarni o'lchamlik tamomlayapti. Tadqiq qilib yaratish markazining xizmatchisi Wang Yifeng muxbirga mundaq dedi. Alyumin polixlorid turbi suyi zavodining suvni tozalashdagi ochqichliq dora ichidagi suv sifatining o'lchamiga yetishiga unumli kafolatli qila oladi. Ilgari keyin 40 necha qatim hunar san'at sonliq ma'lumotini a'lolashtirib, oxirida qattiq va suyuq holatdagi ikki xil dori tipini muqim miqdorlashtirib ishlab chiqarishni o'ngishli ishga oshirdik. Hozir sinoq tariqasida ishga kirishtirib, taxminan 600 tonna layoqatlik alyumin polixlorid ishlab chiqardik. Uning ustiga mahsulotning layoqatlik bo'lish nisbati izchil 100% bo'ldi. Shenjiang ilgari suv tozalash to'g'risi bo'lgan alyumin polixloridni asosligi boshqa joylardan yotkab to'shishga tayinlandi. To'shish skelet saqlash tannarxi bir qadar yuqori. Mol bilan ta'minlash unumigimi kafolatli qilish qiyin edi. Bu tür ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bu qiyin masala unumli hal qilinib, Shenjiangning suv ishlari sohasining tannarxi tuvallitilib, unumni oshirishi, muqim ta'minlashga kafolatli qilishni kuchlik tirak bilan ta'minladi. Ning Yuan suv bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazining bosh direktori Yang Yanrui mundaq dedi. Hisoblashimizcha Xinjiangdagi suv ishlari korxonalari uchun 10%dan 25% kichik do'ri universal tijorat tannarxini to'vallatib, har tonnadan 120 yuandan 150 yuangacha tejab qolg'ili. Har yili kasb uchun necha 10 million yuan chiqimni tejab bergili bo'ladi. Tadqiq qilib yoritishni zo'raytib, mas'uliyat liniyasini beyitib, o'z joyimizda chunqur yildiz tortib va Xinjiang bozorini kengaytirib, rayonning yashil taraqqiyoti va suv muhitini tuzashga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xabari. Xinjiang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayoni kuchni markazlashtirib, yesiklik qo'shimcha mahsulotlarni inchikib chiqlash, yangi tipdagi qurilish materiallarini yadro qilgan kasblar to'pi barpo qilib, xos afzal kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi. Xinjiang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayonida Batır Sütçilik Şincan Çeklik Şirketinin Töğü Sütü Talqınını Optimatik İşləb Çıxırış Liniyası tez sürətdə aylını batatdı. Yeşik yeşiklərgi qaçlanğan yoxur sübətlik Töğü Sütü məhsulatları rətlik dizilğən bulub, bu məhsulatla pat arıda dövlət içi və otur Asiya bazarlarıqı toşuludu. Şirketinin muabın baş direktori Gwen Wei mındaq dedi. Bu yerning jo'g'rofiyalik o'rni afzal, qatnash qulaylik, sut manbasi mo'l. Bu shirkatimizning ishlab chiqarishini o'zgicha afzal sharoit bilan ta'minladi. Bu joyning korxonalarga nafa yetkazish siyosatining butun davriylik qo'llashida korxonamiz ishlab chiqarishdagi bo'g'im holatni uzluksiz buzib tashlab, yuqori qarab a'lo sifatli sut manbasi bazasi qurilishini uzartdik. Töben güyüzlünüp, yen məhsullat tətqiq qilib yartı sistemisini kengaytdıq. Hazırgıca, 20 çıxıl tövgü sütü məhsullatını pişiqlap, yıllık məhsullat qımmetimizni 80 milyon yuandan aşırdıq. Keyinki qədəmdə, yana süt mənbəsi quruluşu və pən tətqiqa seyilmisini küçəydib, məhsullat türlərini kengaytdıq, aldınqı qatarda turduğan tövgü sütü qarxansı barpa qilish üçün davamlıq tırışımız. Xinjiang, Qinglong yeng tipdagi turbo materiallar cheklik shirkati yeng tipdagi mohit qo'g'daydigan turbo materiallarni tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish va sotishni asos qilib, bog'chi rayoni qurilishi, shahar yezi asosiy qurilishni yaqin atrofda a'lo sifatli turbo materiallar bilan ta'minlamoqda. Korxona 2025-yili makallashgandan buyon shu joyning savdogar chaqirib mablag' jalb qilish bo'yicha yo'lash, bog'chi rayonini yurishlashtirib amaliyalashtirish qatorliq korxonalarga nafa yetkazish tadbirlariga tayinib, ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'atib, ishlab chiqarish sotish ko'limini sijil oshirdi. Shirkatning bosh direktori Gao Hongzhu Korxonadagi 6 ishlab chiqarish liniyasining to'liq ishga kirishtirilganligi, yillik mahsulot qimmatining 200 million yuanga yaqinlashadiganligining mo'ljallanganligini tanishtirib bundoq dedi. Navbatda kunlik ishlab chiqarish iqtidorimiz 100 tonnaga yetdi. Hozirgi zakazimiz 3-chi faslgacha tizilib bo'ldi. Mahsulotlarimizning setilish ahvoli yanada nihoyat yaxshi. Keyingi qadamda diqqatni tadqiq qilib yoritish va yangilik yoritishga markazlashtirib, davlat ichi bozorni cho'nqurlashtirib, sotish miqdorini yanmo kengaytdimiz. Xinjiang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayoni partiya xizmati komitetining asosi, boshqurish komitetining mudiri Zhou Gang mundaq dedi. Navbatda 9-shisi bo'lak rayonida angilingan turli korxona 745 ga yetdi. Bular yezilik qo'shimcha mahsulotlarni inchikib chiqlash, import eksport sotsi, zamonaviy ashyo obroti, qurilish materiallarini pishiqlash qatorliq har qaysi sohalarni qoplab, kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi.
1: Stansiyamiz xabari. Yeloblasti tantarbiya ul asliya qurilishni butun kuch bilan olg'a surib, umumiy selinmisi 1 milliard yuandan oshdigan ko'plagan tantarbiya maydon sarayi turi qurilishni tezlatmoqda. Bu maydon saraylar bitgandan keyin turli cho'ng tipdagi musobaqalarni o'tkazishni usta yelib, har millat ommini yuqori sifatlik, umumiy xalq badan cheniqtirish sovrini bilan ta'minlaydi. Navbatda G'ulji shahri Nan'an yangi rayonidagi Yelo oblastlik tantarbiya markazi qurilishi turi o'ngishliq elib berilmoqda. Asosiy yavdi qurilmasi polat qurilmini qorashtirish Өгзе, ташқи там рамкиси, үй ичини безеш ва машина электр ускуналарини қораш туриш толуқ тамомланди. Турнинг техник масъули Бау Юнхун мундақ деди. 360 дан артиқ қурилишчи орындық орнатиш,

0: Amaldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 12.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
2: Saat 14'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

Soğuk say yegende asalla işçi sürüp kalıdu. Neme üçün bir koşuk açık su koşuş iki kettim köp yuyganğa karğanda texmo bexatar boludu degen mazmun dektinladı boludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan adi hareket, hanga, şoklu katarlıq, ham yeşki boludugan köktatlarını soğuk say kılıp tayarlıqanda tam tanşaş baskıçıda bir koşuk lauchan su yaki ak açık su ne köprak koşup 5 minut tınıç koyup yeş kerek. 6-nji ayning o'tirlarida temperatura yuqori bo'lib, sovuq say tomoq ustida doim bo'ladi. Lekin ko'ktat yuzidagi cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi, salmonella bakteriyasi qatorliklarni pokiz tozli qilib bo'lmaydi. Ochiq suv tarkibidagi atsetik kislota bakteriya hujayra pardisini buzib, uning aktivligini tuvallatadi. Şunun bilen billa kislatalıqı yemekliklerdeki bakteriyalarının köpeyişini çekilip, süpütünün özgürüşünü keçiktirdi. Meşğulat təklipi. Köktatlarını pakız, yuyup, toğrap olğandan kiyin, aldı bilen azıraq tuz sepip, su tərkibini çıxırıp etip, suyunu töküp etkenden kiyin, bir koşuk açıq su, yani təxminen 10 ml koşup, təkşi aralaştırıp, 5 minut tınıç koyup, andın başqı tam tanşaş ilip berlidi. Asan süpti özgürüp ketidigan purçaq yasalmaları yaki morgı nispeten açıq suunun miqtarını hessilap aşırısı boludu. Bugün soğuk say tayarlaşta künjüt yığı samsaq talqını koşup bilalla bulup ketmey, köpürek açıq su koşun. Tem tanşaplı kalmay xam yeşki boludugan yemekliklerini mu bexatar kıladı. Aşqazan üç ayının iqtidarı turaqlıq bolsa yazni andın rahat ötküzgülü boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşı mısınızlar? Bugünkü Tianshan, Youshan, Paravallıq boyunca setiviliş programı sanılışınlarını karşılamız. Mən Riyasacı Razi Hazırdali. Programımızda radyo anlıqıcılarımızda memleketimizde istimalcılarının kızgın karşı ilişiği erişken Altay'dan kırgızılgın süpetlik məhsulat Kanas markasıdaki organik tögü sütte talqınını tavsiye kılgalıqımdan Nait Xursaman, biz bugünkü programımızga Süreyya'nı teklif kıldık. Süreyya, şu radyo anlıqıcılarımızga Kanas markasıdaki organik tögü sütte talqını haqqıda düşenci berdi. Süreyya, yaxşımsız?
1: Riyasat, yaxşımsız? Radyo anlıqıcı dostlar, yaxşımsızlar. Mən şu Altay Kanas sütçelikiden Süreyya bulumun. Köpçilik belkim Altay Kanas sütçelikini şundaqlamış Kanastayımız, Komdayımız, Köktaqaydayımız qatarlıq caylarını anlayıp bakan buluşu mümkün. Altay'ınki güzel tağdariyaları Altaylıqlarını şundaqlamış top-top çarolarını uzuqlandırıp gelmekte. Bugün mən məxsus şu Altay Kanas sütçelikininki organik tögü üstü talqını köpçilikke bir tavsiye kılalgalıqımdan nait xursam bolğan alatı çıxdım.
0: Xoş, ondaqda Süreyya'mışı, biz aval qıdaklamışı Altay'nın organik tögüsü toğırsıda toxtılı bakaylı mı?
1: Buldu, buldu. Hem de köpçilik əmimizgi məlum. Altay bulup mumuş şimali kanlı 47 gradüste ölçeyimiz, yani dünya itiraf bulan üst işlep çıkarıştaki oltun bel bakı caylaşkan. Hem de bu yerde tögüle erkin azade intayınmışı yayıltıp yıkıldıgan bulup tabi o çöplerini ozuqlu kılıdu. Karlıq tağının ekip çüşken mineral suların içidu. Ulan iki üstü ye çıkandak bir bulğun işe uçurmağın sab tabi boğan isil mevsulat. Hem de kanal sütçelikinin ki muşu yaylıqı organik, süt mənbəsi organik,

0: кандай найт жакшы түшөндү дегиңиз. Эми бул чарбычылык мейданда түгүлөрүнүн эммеси абайдап өткөндөк эркин азада şu сап болгон жайлакларда бийкылды. Эч кандай органик, эч кандай эле кандай булгулумлар жок. Onun için şu şehrin şovqun sörelerden hali, onun sırtı yana şu öyle kandak ormulluk deyimiz, arıxın şundak nesede ösken çöpemez. Şu tabi boğan havada, tabi boğan yerde ösülgen şu o çöplen yeydi. Onun sırtı yana Altay'ın ki şu yaylaqlarda şu yavucigan, yantak katarlık nurğun kımmetlik doğru sümdükle ba. Tögüle şulan yeydi. Onun sırtı yana Tianşan'ın ki intayın sap boğan şu mineral kar suyunu içtiydi. Yani pütkül bakmıcılık ceryani şu tügününki tabi üst bitiş kanuniyetik intayın uygun. Endi bundak üst bitiş muhiti ve işlep çıkarış usulü tügü üstü talqınınki menbeden bulanmagan. Aşı tügününki muşu oçup yeşten tatıp şu menbeden bulanmagan hormonsuz ziyanlı kaldıkla bulmagan bolşuğa kabalatlı kancı. Onun üstüge bu organik tögürüs talqınınki kutsuğa congu organik mahsulat itiraf belgesi besilgan. Yani has menbeden tekşürüş kodu çürülgen. Endi köpçilik seti bolgandinki yan telefonda skanırlap, savma kılıpla süt menbesi, işlep çıkarış tertibi, tekşürüş, dokulat katarlık bütün uçurlarının hemisini indik göreleydi. Şuna bugün köpçilik amalda para avallıklarını koldun bir betmeyi. Alt kutusundan 996 yen. Çünkü buna esabası 3588 yen. Nurgun dostlarımız bir aylık biz faaliyetini toktu etkendikken Nurgunları çıdap aptılmış bulga. Aşı vakit cık evasak çoğu da. Tönü günden yağı aşı telefonla üzülmeyi gelip atıdı. Onu olsun diken maketim faaliyetim ama endi san az. Tüyüp git kap kalsa doğru. Endi hesapla baksı buludu. Otur hesaplayan sırtı 598 yen 600 koy kaldığı nesne hazır. Bir kutusunu aralan 166 yen. Ne ayıttı muhabbak? Onun üstü bu mahsulat organik itiraf namıga erişken Altay'daki esli işlep çıkarılan caydın aşı zavutun üzüdün aşı təminlendi 43 yıllık tarixi iki zavutu işlep çıkarılan saptöğü üstü talqını hem de bu bahada pekat muş köpçilik gəmri yakıqı bir yakışı bir mahsulatını his kıldırış üçüllam muşun dakikan hem de mahsulat zakas kız kızıq dinleyerimiz 0991-456-7456 telefon kılıplam zakas kısa muşun dak en azan halettiki muş tögü üstü talqını hem de kulu baralaydı.
1: Şu devamlıkmış şu tek zakaz kımığan dostlarımın vaqtını çan tutup 0991-456-7456 0991-456-7456 numaralı telefon kılışı arkalık zakaz kılışını kızgın karşılımız bizden program vaqtımızın toşıp kapta.
0: Ondaqta
1: programımızın ahırlaştırıp ağan bolsaq şu radyo anlıqçılarımızın ki bizden programımız katnaşkalıqa köptün köp rahmet eytimiz köpçülüknen teninden sağlam ailesinden bəxtlik bolishni umid qilamiz. Undaqda aman bo'linglar, xayr xo'sh.
2: Barliq shay ilani ozuqlandiriyotgan Tianshan qar suyi. Xinjiangning sifatlik mahsulotlari Tianshan Youshuanda. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünervan rohi üstüde izdinişini halamsız. Ula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun hararıdı. Kıltakladın hazar eylep, hakikisini tapaydıysanız Tianshan Youshuanı tallan. Esil mahsulatla Şinjan'da, süpetlik mahsulatla Tianshan Youshuanda.

0: Барлык шай иләне озук ландырып аткан Тяншан кар суе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар суен тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 14. günü, yakşembe.
2: Aval, havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz keçə, Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhərdiki Tağlıq rayon, Kumul şəhərinin şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonda qar yağdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava uçuq yoki bulutluq bulup şamal küçü ancı zor bolmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulup keyin ekilidi. Tövən temperatura 22 selisiya gradus, yuqarı temperatura 33 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumiz.
1: Şincan yeni bəygi yoluda yenidin güllənuatqan kəsiblərinin tərəqiyyatıqı kuvvət topladı.
2: Abdonum rayon 9-cü növbətlik Jongu Asiya-Yavropa körgəzmisini yuqur ölçəmlik yaxşı ötküzüb, Asiya-Yavropanın yeyin hayatı küçünü namagen qıladığı mavzuluq akbarat məxsus siyarıdı.
1: Abdonum rayondaki caylar Turalgu Amavi Fondu işletiş dairesini kengaytib, xalqı nəfiyyət güzüş mülazımıdının ünüm ixtidarını östürdü.
2: Ömək təşkilli şəklədiki Şincanga dabalış arqılıq yardım berişinin süpüti östürülüb, ünümü aşırıldı. Xonan, doktorxana bölümünü hötti geliş arqılıq Turpanın davalaş tərəqiyyatıqı kuvvet qoşdi.
1: Cənubi Şincan elektri toruğa yana yeni yol qoşulub. Qashqarı kömür elektri, Qashqarı qoş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya qurulışda bütün liniya tutaşdırıldı.
2: 2026 yıllık İpek yolu moda həbdeliki pahaliyeti 7 ayının 11. günüden 19. günü gecə Ürümçidə ötküzülüdü. Әмді қабарла аңлаңла.
1: Азыры, еңі идея арқылық еңі мұсабыға етекчілі қылайды. Тапсырықны әсті чыңсақлап, 15-ші 5 жылда жасарат білін алғы ілігірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин әнәнеби кәсіплерді әлалаштырып дәрежесін өстіріш, еңдін гүлініп атқан кәсіплерді жетіштіріш, зорайтыш, келечек кәсіплерді алдын жайлаштырышта еңі вазият яратыш керек деп тәкідледі. 15-ші 5 жыл башланған елда Шинжан еңдін гүлініп атқан стратегиялы кәсіплерді жетіштірішіні асаслық ұжым қылыш жөнелісі қылып, мол қолданыш мойетігі тайынып, ақыл жабдық сүнні ақыл қатарлық еңі кәсіп алытыны зор күші білен тәрәқи қылдырып, еңі бәйге yолыда тәрәқият еңі әвзәлдікіні сіжіл яратты. Yünkün Vilay, Şincan Pen Tekniki Çeklik Şirketinin tətqiqat xadimleri növbətdə sünni əqil hesablaş usulunu çoğun minə ademsiz uşqu, maşini itni, put qol qılğan hava boşluğu bilən yer yüzü bir gəldiləşkən çarlap təkşürü süpüsünü sistemilik sınavatıdır. Şirketinin texniki mütəxəssisi Xıcov muxbirğa mündaq dedi. Üç günlə ara ixtidar tosqunu buzub taşlaşını yadır oqıldıq. O ademsiz uşku boşluqda çarlaş, udulluq küzütiş və ciddi işlərgi taqabül turuşni orullaşdırışqa. Maşini it, mürəkkəb, yer şəkli muhitida çarlap təksürüş və dəl cahidi bir tərəb qılışqa məsul. Özümüz tətqiq qılıb yasıqan AI maslışıb tüzgillə sistemiz arqılıq, o adətdən taşqırı maslışış ünümüge erişdik. Şincanın yeri kən, qollunışcan muhiti mol, ademsiz cabduq arqılıq kən köləmdi məşğulat qılışqa naayeti maskeludu. Кәсіпнің дәрежесіні өстіріш білен бейхатар жүріштіріш, асыраш, мұтлап ехтияжығы бірләштіріп, ақыл, адамсыз жабдықланы езігілікі, энергия, қанчылық, қатнаш, әшия обыроты қатарлық сахәләді ішлетішінің ыстықбалы парлық. Нөвәтті қарханының техники коллективі, aql məşğulat süpsini şəhərni aql idarə qilish, çigranın bexatarlığını çarlab təkşürüş, sanayətni bexatar yürüştürüş, ciddi işlərini bir tərəf qilish qatarlıqlarda işlətib, rolunu cari qıldırışqa bütün küçü bilən türtükü bolmaqda. Yünkün Viley, Şincan Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Li Shaoyan mündaq dedi. Süpünü köpkül muhitki maslaştırış sınıqını tamamladı. Adem, meşgulat kılganı seleştirganda ünümü 60% açtı. Hazır heli köp şirket bilen çunkur emkarlık ornattık. Abdanım rayon akıllaştırış, ademsizleştirişini yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri yetiştirişinin açık çıkılıp çın tutup, Abdanım rayonunun 2026 yılından 2028 yılıgıç bolgan sünni akıl koşulgan hareketini algı sürüş hizmet layihesi, Abdanım rayonunun sünni akıl koşulgan hareketini algı sürüş, 2026 yıllık hizmet moyum noktası katarlık yetekçi hüccetlerine tüsüp ilan kılıp, Abdanım rayonunun kent gölümde püskünü yenilash ve istimal boyumlarının konusunu yenisi almıştırışkı türtükü buluşunu yolu koyuş layihesindeki sanayet sahası da püskünü yenilashkı alakadar yöle siyasetini cipsilaştırıp akıl cabduk sanayet maşini adımını yenilashını kollab ve onun türtükü bulup kesipnin derecesini östürüş bilen istimalının yoşurun küçünü kozgaşkı küş koştu. Paydalık siyasetlerinin arka-arkadın yolu koyuluş bilen Tian Shan'ın canıp şimalıda yenilik yaratış hayatı küçü vurgudu. Bir türküm pen tekniki karhanesi, pen tetkikat orne, kesip pürüstünü çın tutup yenidin güllenuvatkan kesipler belgi yolu da tiz ilgirledi. Yakında muhbir Şincan Akıl Cabduk tetkikat ornığı kırıp pen tetkikat hadımlarının tetkik kılıp yazılan maşini içtinin optikilik, sin zorunu, guva, yorukluqta tənşəb, həm də ixtidar sınıqı qılıb, maşini içtinin mürəkkəb yorukluq şəraiti da məşğulat qılış ixtidarını əlalaş turubatqallıqını gördü. Şincan Akıl Cabduk tetkikat ornı maşini adam tetkikat ponkütünün muavun başlıqı Li Long mündaq dedi. Nurgun nəx meydan məşğulatı elib bardıq. Biz yasıqan, oxşaş bulmağan işki xil tipdiki maşini it, saqçı işleri boyutu çarlaş və kan muhitin təksürüşdə işlidildi. Bu kollektiv tətqiq qilib yaratış jarayonida püskünlərini əlalaşdırıblı qalmasdan Şincanın mürəkkəb yer şəkli, nacar kilomat alayidlikini gözdə tutub, yeni material ötkülüge hücum qilib, maşini içtinin hərəkətləndirgüç küç sistemisini əlalaşdırıb, püskününün kilomatqı masılışçallıqını küçəytdi. Көп кетим сынақ қылыш, еңілаш арқылы. Ішкі қыл типтіке машина ішіне айырмалда 6-чі вә 7-чі айда рәсмі ішлетішке тапшырышыны пилалады. Шинжан ақыл жабдық тәтқиқат орны ілғарлаштырып, шәкілге кіргізіш вә ақыл жабдық коллективінің доценті Гау Хайфын мұндақ дейді. Тосалғыдың өтәлейді, көрес сізімі арқылық парықландырып, чарлап тәкшірәлейді. Шинжанның юқры егізлік, қаттық соғық мойетіні көзді тұтып, бұда 3,5 саат үйрәлейдіған 2 кейліқ, жүкірі еніңліқтіке телекамера сәпленген машины іштіні тәтқи қылып ясыдық. Көп қысым қызмет ихтияжыны қандыру алайды. Шинжан кәсіпті еңіліқ яртышының ғаяты күшіні сыжыл ұрғыт қачқа. Жүкірі ең техникілік қарқаларының көпейі сүреті бұда көп ел 27%-ін жүкірі болды. Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca Abdonum rayon boyuca köylemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti bulturuşu mezgildi gidin 7.10-5% eşip, eşit süreti 1.10-3% poinit yukarı boldi. Bizliksiz zor yuvatkan pen tekniki diyenlik yartış topi, yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesiple yukarı teknikilik yasımıçılıkının küşlik eşşiği türtüki bulup, Abdonum rayon sanayetinin sıcıl yakşılınışıga küşlik yeni kuvvet koştu. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda özgüçilik iye evzellik arkalık özara toluklaydıgan yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesip topini şaraitki karab berpa kılıp, ösüp yetiliş yoşurun küçü zor, tekniki salmakı yukarı, sınıp kırdıgan sahası ken bolgan yeniden güllenuvatkan tövrük kesiplerini küçe berpa kılış otturgu koyuldu. Şinjan bu yıl süni akıl koşulganını çoğunkurlaştırıp ve kengeytip, töven boşluk ıqtisadını yukarı süpette terakki kıldırış 3 yıllık erkti. Yukarı yeni teknikilik karxanlarının sanını köpeytiş, süptünü östürüş erkitini umumi yüzlük yolu koyup, Şinjan'ın teyhim köp akıl yasımıçılıkını bazarı yüzlendirip, xalık turmuşuğa mulazimet kıldırıdı.
2: Emdi, Merkezning ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Merkez ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6 oyining 5-chi kuni 27-chi turkumda ammo pashqilgan arziyat deyilovlarni avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi deyilovlar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ammo pashqilgan bir qism arziyat deyilovlarning ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Yipak yo'lidagi yangi fursat Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi boshlanma qilingan 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 6 oyning 25-chi kundan 29-chi kunigacha Urumchi shahrida o'tkaziladi. Bu yillik ko'rgazmada qandoq yorqin nuqtalar, iqtisod, savdo unumini oshiradigan qandoq amaliy tadbirlar bor? Stansimiz muhbiri Liu Kai 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi ijroiya komiteti kotibat boshqarmasining doimiy muavin bosh kotibi Shinjang xalqaro ko'rgazma ishlari idorasi partiya komitetining shujisi Shui Yepingni bu haqda maxsus ziyorat qildi. Bu navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasida bir saroy ko'p rayon o'rinlashtirmasi qo'llanilgan bo'lib, 6 cho'ng maxsus rayon o'ziga xosligiga ega. Buning ichida tunji qitim ta'sis qilingan ishki maxsus rayon kishilarining olaydi diqqatini tortdi. Ya'ni yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari maxsus rayonida sunniy aql, raqamlik iqtisod, to'van bo'shliq iqtisodi, bio yasimchilikdan iborat oldingi qatardagi musobaqa yo'llaridagi yangi natijalar. Yeşil taraqqiyot maxsus rayonida pokiz energiya, energiya tejash, moyit qo'g'dash, yeşil qurilish materiallar qatorliq to'van karbonliq texnikalar markazlik namoyon qilinadi. Shu Yeping ko'ngil qo'yib o'rinlashtirishning bu navbatlik ko'rgazmaning yangi bo'lishga qarab ilgirlashdak yangilik yaratish asosiy rengini gavdalantirganligini bildirib mundoq dedi. Bu navbatlik ko'rgazmada yangi bo'lishni quvvat, aql bo'lishni motor, yeshillikni asosiy rang qilishni ching turib, yuqori saviyalik HVTH hamkorlik supisini butun kuch bilan barpo qildik. Diqqatni raqamli iqtisod, to'van bo'shliq iqtisodi, sunniy aql, ilg'ori aql yasimchilik qatorliq oldingi qatordagi sohalarga markazlashtirib, bir turkim yangi texnika, yangi mahsulot, yangi moyitni nuqtaliq namoyon qilamiz. Cho'ng sonliq ma'lumotlarni moslashtirish, aql putishish, raqamlik yetaklashdan iborat raqamlashgan vositalarni qo'llanib, ko'rgazmani texmo kasbiylashtirdik. Texmo aqllashtirdik. Yeshil to'van karbonlik bo'lish jihatida sohadagi boshlamchi korxonalar, ilg'or texnikasi va ulugi turlarini qatnashtirdik. O'zimizga qattiq ko'rsatkich bekitdik, ya'ni 0 karbonlik ko'rgazma o'tkazamiz. Bütün jarayonlar karbon hisoblash bilan karbon tugitish orqali karbonni neytrallashtirib, yeshil to'van karbonliq bo'lishni ko'rgazmaning har bir halqasiga singdirmiz. Ko'rgazma yaxshi joylashtirildi. Ko'rgazmaga qatnashtirilgan turlarmi ko'zni chaqnatdi. Bu navbatli ko'rgazmada ko'rgazmaga qatnashish sifati kuchayib o'stirilib, savdogarlik qurilmasi a'lolashtirilib, boshlamchi korxonalar kasbining yuksalishiga turtki bo'ladi. Turlik a'lo sifatlik bozor asosiy gavdalari bir yerga jam bo'lib, yangilik yaratish korxonalari, yangilik yaratish omillari, yangilik yaratish natijalari bu yerda uchrashib, o'dillashib, hayotiy kuchi to'liq qo'zg'atiladi. Shu Yeping mundaq dedi. Nazarimizni davlat ichi sirtidagi ijodchan korxona, fan texnik tipidagi korxona va oliy yasimchilik korxonalariga qartib, nishonliq taklif qildik. Hozir dunyodagi va Jungodagi 500 kuchlik korxona qatoridagi korxonalar, markaz korxonasi, yerlikdagi davlat korxonasi, PE bozoriga solingan korxona va kasbiy tujiblik o'zgacha yangicha korxona bo'lib jami 300 korxona ko'rgazmaga qatnashib tizimlatdi. Bu buning ichidagi ko'plagan boshlamchi korxonalarning tunji qitim qatnashishi. Sahna tayyorlik bitib, yaxshi o'yin boshlanish oldida turmoqda. Bu navbatlik ko'rgazmada 80-chi maydon iqtisod savdo faoliyati ko'ngil qo'yib pilalanib, savdoni ilgir surish, selinma hamkorligi, iste'molni kengaytirish

0: келгеннен кейін Қашқар viloyatining elektr tor qurilmasini unumli to'liqlab va kuchaytirib rayonning tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilish iqtidorini o'stirib qish faslida tok bilan isinish ta'minlashga kapolatlik qilish besimini yeniklatib shu joyning yangi energiya boyligini etishi tokni sirtqa yetkazish uchun oshqushliq energiya yo'li barpo qilib yerlikning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga kuch qo'shadi. Bu qitimki qurilish shahar rayonidagi koridor boyligi qisqa bo'lish, qiralishib, halqish, sish bo'lish qatorliq qatma-qat qiyin masalalarga duch keldi. Liu Bildong qurish, loyihalash, qurilish qilish ham tabalikdagi ko'p taraf birlashib harakatlanishda turkumga bo'lib to'xtib mashg'ulot qilish loyihasini tuzib, yukni yotkab ta'minlash yo'llarini bir-birlab ratlab, 110 kilovoltlik tok liniyasini ko'chirib o'zgartirish bilan tokluq qalqish mashg'ulotini mos qadamda qilishni bir tutash planlab olg'a surganligini bildirib mundoq dedi. Xalq turmushiga shiltildigan tok elektr torining bexatar muqim yurishiga kapolat qilish oldingi shartida qurilish muddatini zo'r darajada qisqartdik. 43 kun vaqt sarf qilib 10 turlik 2-chi darajalik yuqori xavf qatar zich to'plangan qurilish vazifasini bexatar yuqori unumlik tamomlab qurilishdagi yadroliq qiyin nuqtalarni o'ngishli hal qilib liniyani o'z qaralida tutashtirishga kapolat qildik. Egilnishcha davlat elektr tori Shinjang elektr energiya cheklik shirkati qurilishni tekshirib o'tkazib olish, nuqsonlarni tuzatish qatorliq oxirgi xizmatlarni tartiblik olg'a surib, bexatarlik sifati tuban chekini qattiq saqlab, turning qaralib tutib ishga kirishtirilishiga haqiqiy kapolatlik qiladi ekan.
1: Stansiyamiz xabar. Shinjang Ningxiadan iborat ikki joydagi davlat korxonalari birlashib barpo qilingan Ningi yuan su bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazi yaqinda Ko'rdi shahrida umumizlik sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirilib, ichidagi su darajalik su tozalash to'g'risi alyumin polixloridni o'z oldiga ko'p miqdorda ishlab chiqarishni ishga oshirib, Shinjangning ishlab chiqarish bo'shligini to'ldirdi. Tadqiq qilib etish markazining alyumin polixlorid ishlab chiqarish sexida aqliy iqtidorli ishlab chiqarish liniyasi muqim aylanib, xizmatchi xodimlar material selish, charlab tekshirish, sifat tekshirish qatorliq mashg'ulotlarni o'lchamlik tamomlayapti. Tadqiq qilib yaratish markazining xizmatchisi Wang Yifeng muxbirga mundaq dedi. Alyumin polixlorid turbi suvi zavodining suvni tozalashdagi ochqushliq dora ichidagi suv sifatining o'lchamiga yetishiga unumli kapolatlik qila oladi. Ilgari keyin 40 nechta qatim hunar san'at sonliq ma'lumotini a'lolashtirib, oxirida qattiq va suyuqlikdagi ikki xil dora tipini muqim miqdorlashtirib ishlab chiqarishni o'ngishli qishqa shurdik. Hozir sinoq tariqasida ishga kirishtirib, taxminan 600 tonna layoqatlik alyumin polixlorid ishlab chiqardik. Uning ustiga mahsulotning layoqatlik bo'lish nisbati izchil 100% bo'ldi. Shinjang ilgari suv tozalash to'g'risi bo'lgan alyumin polixloridni asosligi boshqa joylardan yotkab to'shishga tayinlandi. To'shish skrat saqlash tannarxi bir qadar yuqori. Mol bilan ta'minlash unumigimi kapolatlik qilish qiyin edi. Bu tür ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bu qiyin masala unumlik hal qilinib, Shinjangning suv ishlari sohasining tannarxi tovallitilib, unumni oshirishi muqim ta'minlashga kapolatlik qilishni kuchli tirak bilan ta'minladi. Ming yuan su bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazining bosh direktori Yang Yanrui mundaq dedi. Hisoblashimizcha Shinjangdagi suv ishlari korxonalari uchun 10%dan 25%gacha dora universal tijorat tannarxini to'vallatib, har tonnadan 120 yuandan 150 yuangacha tejab qolgan. Har yili kasb uchun necha 10 million yuan chiqimni tejab bergan bo'ladi. Tadqiq qilib yoritishni zo'raytib, mahsulot liniyasini beyitib, o'z joyimizda cho'nqir yiltiz tortib va Shinjang bozorini kengaytirib, rayonning yashil taraqqiyoti va suv muhitini tuzashga kuch qo'shimiz.
0: Stansiyamiz xabari. Shinjang Tarbag'atoyi nuqtalik echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayoni kuchni markazlashtirib yesiklik qo'shimcha mahsulotlarni inchikka pishiqlash yangi tipdagi qurilish materiallarini yadro qilgan kasblar to'pi barpo qilib xos afzal kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi. Shinjang Tarbag'atoyi nuqtalik echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayonida Батыр сүтчілік Шенчан чәкілік шіріктінің төгі сүтті талқыныны автоматик ішіліп шықырыш лейінгесі тез сүретті айлыны бататты. Ешік ешіклерге қачыланған жоқыр сүпетлік төгі сүтті мәсулатыры рәтлік тізілген болып, бұл мәсулатла пат арыда дөлет ішчей бә отыры Асия базарларғы тошылуды. Шіркетнің муабын баш директоры Гуэн Вэй мұндақ деді. Bu yerning jo'g'rofiyalik o'rni afzal, qatnash qulaylik, sut manbasi mo'l. Bu shirkatimizning ishlab chiqarishini o'zgacha afzal sharoit bilan ta'minladi. Bu joyning korxonalarga nab yetkazish siyosatining butun davriylik qo'llashida korxonamiz ishlab chiqarishdagi bo'g'im holatni uzluksiz buzib tashlab, yuqori qarab a'lo sifatli sut manbasi bazasi qurilishini uzartdik. Төбенге yuzlanib, yang mahsulot tadqiq qilib, yorti sistemasini kengaytdik. Hozirgacha 20 necha xil to'g'i sutli mahsulotni pishiqlab, yillik mahsulot qimmatimizni 80 million yuandan oshirdik. Keyingi qadamda yana sut manbasi qurilishi va pan tadqiqot selmisini kuchaytirib, mahsulot turlarini kengaytirib, oldingi qatorda turadigan to'g'i sutli korxonasi barpo qilish uchun davomli tirishimiz. Shenjang Qinglong yang tipdagi turbo materiallar cheklik shirkati yang tipdagi moyit qo'g'daydigan turbo materiallarni tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish va sotishni asos qilib, bog'cha rayoni qurilishi, shahar yezi asosiy qurilishni yaqin atrofda a'lo sifatli turbo materiallar bilan ta'minlamoqda. Korxona 2025-yili makonlashgandan buyon shu joyning savdogar chaqirib mablag' jalb qilish bo'yicha yo'llash, bog'cha rayonini yurishlashtirib amaliyalashtirish qatorliq korxonalarga nab yetkazish tadbirlariga tayinib, ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'atib, ishlab chiqarish setish ko'limini sijil oshirdi. Shirkatning bosh direktori Gao Hongzhu Korxonadagi 6 ishlab chiqarish liniyasining to'liq ishga kirishtirilganligi, yillik mahsulot qimmatining 200 million yuanga yaqinlashadiganligining mo'ljallanganligini tanishtirib bundoq dedi. Navbatda kunlik ishlab chiqarish iqtidorimiz 100 tonnaga yetdi. Hozirgi zakazimiz 3-chi pastligicha tizilib bo'ldi. Mahsulotlarimizning setilish ahvoli yanada nihoyat yaxshi. Keyingi qadamda diqqatni tadqiq qilib yaratish va yig'liq yaratishni markazlashtirib, davlat ichki bozorini cho'nqurlashtirib, setish miqdorini yanmo kengaytdimiz. Shenjang Tarbag'atay nuqtalik echish EJVT sinoq rayoni 9-chi sinf bo'lak rayoni partiya xizmati komitetining asosi boshqarish komitetining mudiri Zhou Gang mundaq dedi. Nöbette 9-ci şisi bölek rayonunda engelinğen türlük karxana 745 kiyetti. Bula, yezili koşumcu məsulatlarını enchikip şıxlaş, import ekspor sorusu, zaman bir eşya obrotu, kuruluş materiallarını pişıxlaş qatarlıq ərqaysi sahalarını qaplıp, kestlerinin toplanış önümünü dəsləb qədəmdə namayan qaldı.
1: Stansımız xəbəri. Yeloblastı tənterbiya ul əsliya quruluşunu bütün küş bilən alğı sürüb, umumi silinmisi 1 milyard yuandan aşdığan köpliyən tənterbiya meydan sarayı türü quruluşunu tizlətməkdə. Bu meydan sarayla bitkəndən kiyin, türlük çoğun tüptiki musabıqlarını ötküzüşünü püstə yelib, ər millət amını yuqru süpətlik, umumi xalq bədən çeniqdürü sorunu bilən təmirləydi. Növətə Qulcu şəri, Nan'an yeng rayonidagi Yeloblastlik tantarbiya markazi qurilishi turi o'ngishliq elib berilmoqda. Asosiy yavdi qurilmasi polat qurilmasini qorashtirish, o'g'za, tashqi tam ramkisi, uy ichini bezash va mashina elektr uskunalarini qorashtirish to'liq tamomlandi. Turning texnik mas'uli Bao Yunhong mundaq dedi. 360 dan ortiq qurilishchi o'rindiq o'rnatish Tanarkat meydanının yugürüş yolu uli ve futbol meydanının pürküp suğuruş əsliyasını qoraş duruş kuruluşunu ismini koşup işlev atıdı. Tantarbiya merkezi 7 ayının ahırda işgı kiriştirildi hem de ammağa haksız eçib etildi. Növette Çapçal Nahiyarlık Okya Eti Sarıyı'nın asası gevdi kurulumuz tamamlandı. Bu türünün umumi kuruluş gölümü azgen 5000 kvadrat metre bulup bu sarayı bitkenden kiyin devlet okuya yetiş tenerkiti türü boyuca ixtisaslıklarını terbiyeleş bazısı kılınadı. Çapçalın ayarlık medeniyet ten terbiye, radyo televiziye ve sayahat idarısının başlığı Wang Limi bu türünün 6 ayının ahırı ahırlışış başkışı kırdıqallıkını tanıştırıp mındak dedi. Bu okya etiş sarayı işe kiriştirilgenden kiyin devlet işçi ve sırtıdaki yukarı seviyelik okya etiş müsabakalarını ötküzüşünü üstü gelip, okya etiş ıhtısaslıklarını yetiştiriş ve tallaşkı türtüki bulup, devlet komandasının yetkilip meşk kılışını kespi meşk muhiyeti bilen teminlep, devlet komandasının olimpik tenerket müsabakasına teyarlı kılış ihtiyacını kafaletlendirip, Cungu okya yurtunun altın hatlik viviskisini yanımı culalandırdı. 2026 yılı El Oblast'ta yeniden kuruladığın Tenterbiye Meydan Sarayı Esliha Türü'nün tüeti. Davamlı kurulubatkan Türü'nün 5'i, derecesini östürüp özgertiladığın Türü'nün 5'i bulup, umumi selinmesi 1 milyar yuandan aşıdı. Korgas nahiyasıdaki umumi halk beden çenektürüş merkezi, Gülcü nahiyasıdaki amuvi futbol meydanı Katarlık türlerinin asası gevdelerimi ilgiri kiyin tamamlanıp, işçi sırtın bizleş baskıçağı kirdi.
0: Stansımız haberi. 2026 yılı kalıp taşlık longısı Şenjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının 4. aylanma müsabıqısı 6. ayının 13. günü naidi kızgın ötküzüldü. Altay komandası öz meydanında Karmay komandası bilen, Kumul komandası öz meydanında Aksu komandası bilen müsabıqılaştı. Müsabıqa başlanışı bilenle Altay komandası tez süratli müsabıqa haletine girip, toluptaşkan beden iktidarı evzellikke tayınıp, mukim hücum müdafiye sistemisi berpa kıldı. Müsabıqa başlanıp 8 minut bolganda Altay komandası müsabıqadaki katmal haletini abal buzup taşladı. 7. numaralı komanda azası Örken Tabisbek yan taraftan dal jaydı pas berdi. 3. numaralı komanda azası Mustafa Rahmetcan fırsatını çıng tutup vardağı top kırgızıp komandanın aldıngı orunda turuş əbzəllikini müstəkkəmlədi. Karmay komandası arqıdılı qaytırma hücumğa ötdi. Lekin Altay komandasının küçlük müdafiyesi aldıda yanlı vardağı top kırgızəlmədi. Müsabıqı ahırlaşış püştikinin çelinişi bilen Altay komandası ahırda 1-0 nətici bilen rəqibin yandı. Altay komandasının azası Mustafa Rahmetcan mındaq dedi. Karmay komandasını yeniş üçün şikayetli məşk kıldıq. Trenerlarının taktiklik oranlaştırışı naidi caydı boldı. Komanda azalarımız mı can tikip ilişip naidi aktif maslaştı. Bu meydan müsabıqıdan kiyin Altay komandası iki meydan yeniş, bir meydan tanlış tek yenilmez neticesi bilen Şenjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının Şimali Şenjan müsabıqı rayonu boyunca coğlanma nomor tizimliği de vaxtınca birinci orunda durdu. Yeni bir meydan kızlık nokta müsabıqıda Kumul komandası öz meydanda Aksu komandası bilen müsabıqılaştı. Bütün meydan müsabıqıda hücum bilen müdafiyenin almışı tez, ritmi zic, keskin boldu. İki taraf komanda azaları naid yaxşı maharet körüstüş haltıda bolsa mı, Aksu komandasının küçlük hücumu aldı da, Kumul komandası tedirci onsuz haletki düşüp gelip, ahırda 0-1 netice bilen uturup koydu. Müsabıqıda, Çongçin'den Şinjan'ı yardan berişke gelgen kadrlarının özlükten təşkillengen mədətçiler ətirdi müsabıqı meydanındaki bir güzel mənziyerge aylandı. Çongçin'den Şinjan'ı yardan berişke gelgen kadr Li Gın mındaq dedi. Bu güzel müsabıqı meydanına girip müsabıqını görüp intayın şərəp yes kıldım. Bu yerde biz yıraqdaki Şərqi Tianşan'ı gördük. Kumul komandısta Çongçinlik topçularımız mı var? Bu müsabık için Çanjan deryası Tianşan'ı tutaştırdı. Çoğunçin kumul bir aile kişileri deb xat yazılgan plakatını alaydı yasuduk.
1: Stansımız muhbiri Can Yeni haber kılıdı. 2026 yıllık İpek yolu moda heptelik faaliyeti 7. ayının 11. gününün 19. günü geçe Ürümçi Medeniyet Merkezi'de ötküzülüdü. Bu kıtımkı İpek yolu moda heptelik faaliyeti de mevka Ürümçi şehrinin medeniyet yer belgesine koyulup 2000 kvadrat metrelik dalı körgezi meydani icadi berpa kılındı. Bu faaliyette devlet işçi ve sırtıdaki 20'den artık esli icadi kiyim keçek markisi ve layihili güçleri toplanıp yenice cungu uslubudaki estetik ideyası bilen atlas kiyim keçek haslıkı yoğurulup şehir ahallarına haksız eçivetledigen 16 meydan kesbi modi kiyim körgezmesi ötközülüdü. Faaliyette modi kiyim körgezmesi gayri maddi medeniyet mirasları nah meydanı körüke asas kılınıp Pili yipek tokumçılığı, enenevi keştiçilik, teri oymuçılığı, keştirlik, tüyümü katarlık, gayri maddi medeniyet mirasları hünri merkezlik namayan kılınıdı. Faaliyet yana altın anar lonkısı amvi medeniyet faaliyeti maskademde kanat yedirilip, her kaysi yaş baskıcı, her kaysi sahalardaki edebiyat sennet heveskarlığı yüzlenip, körgezme süpsi hazırlanıp, köpkullaşkan salapet körgezmesi ve özgece edebiyat sennet körgezmesi ötküzülüdü. 2026 yıllık İpek Yolu Moda Haftalık faaliyetinin baş rejissori Yan Xiaohu mundaq dedi. Her günü keşte devlet üslubudaki hem de milli üslubdaki kiyim keçeklerini körgezme kılımız. Yani modi kiyim körgezmesini ammavi üslubki iyi kılış üçün cemiyettikilerge, kesbi model ya ki otur yaş yaşanğalla okuçlarga faaliyetki katnışış teklif namus evetimiz. Moda haftalığı faaliyeti de modi kiyim körgezmesinden başka muziki yığılışı, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünerbençiliği, yeni mesuliyetlerini ilan kılış, kiyim keçek körgezme kılıp setiş, mal zakaz kılışını udullaştırış katarlı 10 çoğun sınaş menzirisi orullaştırılıdı. Ürümçi şehri Şimgor Ayıllık Partiya Komiteti Daimi Komitetinin esası, Teşvikat Bölümünün başlığı Su Cünya faaliyette, Şincan'daki köplügen cay bilen hem türtükü buluş şekilde, Ela Süpetlik Medeniyet Sayahat Baylıkı'nın biriktirilip, Şehir Medeniyet Sayahatçılık'ının yukarı süpetlik terakiyatı'a yeni hayati kuş kuşladıklarını bildirip mündak dedi. Karaman şehrinin Cerenbulak rayonu, Kaşgar vilayetinin Kaşgar şehri, Kızılsu oblastının Atış şehri, Sancı oblastının Manas nahiyesi, en güzel cay, yanıla bizning Şincan baş temisidiki ommaviy karakterlik medeniyet faaliyeti ve medeniyet sayahat faaliyetini birlikte kanat yaydırıp, Şincan'ın güllengen güzel bugünü ve tekimi güzel ertesini ortak namayan kılımız.
0: Stansımız Kavri Cansu ülkesi Yençin şehrinin Dafın rayonundaki 39 Kandağay işki günde 3800 kilometrenin artık musabını besip 6. ayının 13. günü Ürümçi yetip geldi. Bu Kandağayla Şincan Tianşan Yabayı Aybanat Bağcısı ülke halkı pırgızgen soluk yer zirekçakları. Kelgüstü bu yerge makallışıp köpüyüp yaşaydı. Bağca, keyinçe pənni umumlaştırış körgezmisi və ekologiya tətqiqat ögünüş üçün küş qoşub, texmo köp şəhər ağlısı, sayacını, qandağayını yeqin arlıqdın tonuş imkaniyetliği eqi qılıdı. Toşuş bütün müsabistə ölçəmgi uyğun kilidğən yabayı ayballar məxsus abdumobili işletilib, kəsbi bakkuçi, mal doktori bütün müsabidi billi yürüb, bu bir top alaydı yolucunu qoq dedi. Qandağay, Dövletimizde ba xas nesil, Jungu ziminidi köpüyüp, Türtopi 100'din, sani 10.000'dan aşıdığan çoğun cemet şekillendirgen. Beşi atka, müngüzi buğuğa, tuyuqi kalıqa, kuyruqi eşek okşaydıgan bulğaşka, köpçilik kandağayını obrazlı kılıp, tötke okşumaydıgan hayvan dep atışıdı. Ürümçi şehri ahalri Şincan Tianşan Yabayı Hayvanat Bağısı'da dövlet tarpıdan birinci derecli koğduldugan bu bir top hayvanatını naiti tezli uçurta alaydı.
1: Hem de Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın məlumatı anlatımız. Ürümçi dava bulutluq bəzdi oçok temperatura 22'den 33 Celsius gradis uça. Altay dava oçok temperatura 18'den 34 Celsius gradis uça. Çöçek dava bulutluq bulup kiyin eçilidi temperatura 18'den 36 Celsius gradis uça. Gulcu dava bulutluq temperatura 17'den 33 Celsius gradis uça. Bortalada hava bulutluq temperatura 19'den 37 Celsius gradis uça. Karmayda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 25'den 36 Celsius gradis uça. Kuytunda hava bulutluk. Temperatura 22'den 36 Celsius gradis uça. Şihanzda hava uçuk bulup bazdı bulutluk buldu. Temperatura 21'den 35 Celsius gradis uça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 20'den 37 Celsius gradis uça. Kumulda hava uçuk. Temperatura 25'den 38 Celsius gradis uça. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 31'den 43 Celsius gradis uça. Korluda hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 36 Celsius gradis uça. Aksu'da hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 35 Celsius gradis uça. Atışta hava bulutluk bulup kiyin eçilidi. Temperatura 20'den 34 Celsius gradis uça. Kaşgar'da hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 35 Celsius gradis uça. Xotende hava bulutluk, temperatura 19'dan 27 Celsiya gradis kucha. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 22'dan 33 Celsiya gradis kucu bulut. Örmetlik radyo anlı uçula. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik.

0: yurt dündeki yenilikla.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, bu seyipimizde Abdunum Rayındaki birden bir yetküzgüçler şöyen doğrusu da sözlet birimiz.
2: Karamay'da maksus tez yetküzgücü, buyurutma yetküzgücüler için içilgan yetküzgücüler şöyeni ba. Bu şöyen kurulgan 2 yıldın köprek vakittin boyan, 3000 adam kaytımdın artıq yetküzgücü terbiyelenip, yetküzgücüler hizmet kılış bilen bile, okuş tarihiği ege boluş, teknik maharet ögünüş, kutkuzuş bilimlerini mas kademde ögünüş, medeniyetini tan ögünüş imkan yediği ege kılındı.
1: 2024 yılı 3. ayda Karmay Uçuktaşısı Meytuan Ilma Şünfın Katarlık 7 Eşya Obrot Karhansı bilen birleşip, Şincan boyunca tunç yetküzgüçleri şöyenini kurdu. Bu şöyen, derskanını yetküzüş ponkit noktasına yötkep, ettigellik yığın demeliş arlıqıdın paylanıp ders öttü. Her saatlik ders vaxtı 20 minut bulup, hem işleş hem ögünüşki dəxli yetküzmesini əmelge aşırdı. Karma şehirdeki Meytuan Subsiriki boyurtma yetküzgücü Arafat İzcan muhbırgımandaq dedi. Uçuktaşıdaki oktuşlar her haftada gelip bizge güzel cüngo, yetküzgücüler ehvali, sağlamlık, başkuruş, sähye, ciddi kutkuzuş, enenevi medeniyet katarlık nurgun mezmullarını özçük algan ders bilimlerini sözlep verdi.
2: 2 yıldın köprek vaqtın boyan, şöyen, Cunha Milleti Ortaq Gavdisi İngini Mustahkemleş Tərbiyesi Paaliyetinin cəmi 94 meydan kanat yaydırıp, 27 meydan məxsus temelik tərbiyeləş orullaşdırıp, 10 neçik etim mədəniyet təntərbiyə paaliyet ötküzdik. Növətdə 320 yetküzgücü ciddi işlərgi taqabıl duruş kutquzuş pidayısıq aylandı. 10 yetküzgücü yeməklik nazarətçisi buluşqa təklif qılınıb, asasi qatlamını idarı qılış və pida ilə mülazımıdəgi qatnaşdı. 2025 yılı 10. ayda yetküzgücülər şöyəni, Abdunum rayon boyuca Millətlər İhtipaqlıqı tərəqiyyatıdaki nəmunlik kollektiv degen namğı erişdi.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrəb oludu.
4: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki xəbər həmrəyiniz. Xənzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
5: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbər dəb olalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki icadiyyət həmrəyiniz. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki pultice həmrəyiniz. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki turmuş həmrəyiniz. Sulu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını halgan çabı seti alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeninizdeki ilgili tikleş əmrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apitali yardım verdi.

0: Yüksel'e vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Linhe, Kumulgol, Tömüryol ve işki türü de bu yıl kuruluş başlaş planlanğalıqın tonuşturmuz.
2: Linhe, Kumul, Tömüryolu, işki Mongol'nın Linhe bilen Şincan Kumul'nı tutaştırıdığan bolup, Şincan'nın kömürünü sırtkı toşitki yadroluk yol. Yakında Linhe, Kumul, Gol, Tömüryol leniyesi Aşya Oborudu'nı yukarı sıfatlik terakki kıldırış yığını ürümcede içildi. 300'ге yakın орын, 500'ден артык кәсип вәкиле нәк мәйданга җәм булып, төмөр юл, энергия, пул муамиле, әшя обороты катарлык саһәләрдәге көп тарафлык хәмкарлыкны чөнкүрләштерди. Һәм дә махсус линия йыгыш таркаклаштыруш, тошуш төрен бер гәүдәләштереп таракый кылдырышка карата 5 төркем кайтым стратегиялык хәмкарлык келишим имзалады.
1: Linhe Kumul Gol Tömür Yol liniyasının umumi uzunluğu tahminen 1973 kilometr. Cemi 66 milyard 500 milyon yuan meblağ silangan bulup, koş liniyelik 10 000 tonluk eğir yük tömür yolu ölçüm boyunca lahiyelinip kurulgan. Yıllık lahiyedeki transport iktidarı 200 milyon tonludan aşıdı. Bu liniye 4 tömür yol kuruluşu türünü öz içine alıdı. Linhe Kumul Tömür Yolu'nun Linhe Ejina bölükünün iktidarını kengaytıp özgertiş kuruluşu da 2025 yılı iş başlandı. Ejina Kumul bölükünün iktidarını kengaytıp özgertiş kuruluşu da yıl içi de iş başlaş planlandı. Yangın kuruluduğun Nom Wutongshui törü de yıl içi de iş başlaş planlandı. Jangjunmyo Nom Tömür Yolu'nun ikinci liniyesini kengaytıp kuruş kuruluşu da ciddi kuruluş kılınıp atıdı. Yıl ahırda liniye boyunca katnaş başlaş planlandı.
2: Linhe Kumul Tömür Yolu, Linhe Kumul Gol Tömür Yol liniyesinin muhim terkibi kısmı bulup, şarıktan Bauto Lanzhou Tömür Yolu Linhe Vokzalı'dan başlanıp, garipten Şki Mongol Abdunum rayonunun Ala Şenmin Katarlıq Cayla ve Gansu ülkesinin Subi Nahiyesi'den ötüp Şincan'a girip, Lanzhou Şincan Tömür Yolu Kumul Vokzalı bilen tutuşudu. Umumi uzunluğu 1390 kilometr bulup, devletimizin garbi şimalıdın Huabeyi tutuşuduğun bir vasıtı yol. Cam Cünmiyau Nom Tömür Yolu katarlıqla bilen Şincan Tömür Yolu'nun şimali kanat liniyesini ortak hasıl kılıdı.
1: Linhe Kumul Tömür Yolu tak liniyelik tömür yolu bulup, yakın kıyladın bu yan Şincan'ın kömürünü sırtkıtoş ihtiyacının körnerlik eşiğe ayışıp, Tömür yol transport iktidarı kün sırı ciddileşip, Şincan'dan çıkıdığan tömür yol liniyeleri. Olup mu, şimali kanattaki tömür yol liniyelerinin toş iktidarı yetersiz buluş ehvali kün sırı gevdilinip, devletin yukarı ünümlük energiye transportını çekilip duruvatkan kemtülük bulup kalgan.
2: Linhe Kumul Gol Tömür Yolu 2027 yılı

kuzatıdı. Hem de toşuş ıhtıdarını hazırlaydı. Şu çağdan Şincan Tömür Yolu'nun şimali kanıtıdaki toşuş ıhtıdarı zor derecede aşıdı. Şincan'ın kömürünü şarkı toşuş aralıkı kıskıraydı. Garip'te Şincan Can Cünmiyo'dan başlanıp şarkıdan Şiki Mongol'un Linhı'da ayaklaşıp, memleketimizden garbi şimal, otra, canop, şimali, cungu ve deniz boyu rayonlarına təsir görüstüdü. Memleketteki köp kısım kömürge ihtiyaçlıq rayonlarının Asya oborot transport çoğun yolunu kaplap, dövletini energiya bilen təminləşini puxtı kapalatki iki kılıdı.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Musallas Eştiş Ünür'ün 5. evlat varısı Şirzat Osman'ı tanıştırımız.
2: Musallas, dolallıqla evlattın evlatkı davamlaştırıp gelgen yerli karak. Şundaqla Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirası.
1: Kaynatılgan kıyamdın taralgan ve miyvi porukkığı ägişip, avat dolan yurtu Musallas ənənivi kol hünervençilik kasıp xanısıgı kirsiz. Musallas Eştiş Ünür'ün 5. evlat varısı. 30 yaşlıq Şirzat Osman uzun saplı koşuğunu götürüp, Adem boyunun 20'lik egizlikteki sapal idiştin Musallas'ını asta elevat attı. Şirzat bir sapal kaçını muhbırı sunup, ''Tetip beqen, bu bultur eştilgan Musallas'' dedi. Kınık, kahruva renglik suyuqluk kanaydın sılıq ötti. Muhbirinin oylığındak açıq təmi yok bulup, əksçe mey bağlap pişkan tatlıq üzüm təmigi oxşaydı. Bu bək təmlik işken, üyümdikilerge işki botolge alğaş gitay, ular mı tetip baxsun? Guangdong'dan kəlgən sayacı ağzını tamşif, yəni yerim kaç işdi.
2: Şirzat daşöyde muziki kəsbədə oqıqan. Oqış bitkizgəndən keyin, ürümçədə birkaç yıl xizmət qılıp, turmuşumu xatırcam ötken. Bu hünərinin 4-ci əvlad varısı, boğusu Aysa Qayit'nin bu hünərgə 200 yıl boldu, onu üzüp qoysaq bolmaydı, degen sözü onu yurtuğa qaytırıp geldi.
1: Şirzat, Kasıphanının bulunudaki bir dövə yağaçtın yasalgan sıkış maşınsın körsütüp durup, qaytıp gelgen de mən mu işkilinip kaldım. Sennet bilen haraq iştiş bütünle işki dünya dep qaraytdım. Lekin Musallas Eştiş bilen muzik icat kılışının ameliyette bir kaydı işkenliğini baykıdım. Emmisi de ritimga ve layıkıdı buluşka ahmiyet berildiken dedi.
2: O, muzikideki udarını sekke elip kirdi. Üzüm ezeş salmıqı, topu ocakta kaynatkandaki otunun tavi, idişkı selip eçtiş vakti katarlıqlarını peşkademlerinin ağzaki mölçeridin, enik sallıq məlumat ve ölçemge enik ayırıp çıxdı.
1: Kasıphanının meşgulat supsuda muhbir bir kilin hatırını gördü. İlgiri boğusu şagirdlerine ögetkende ağzaki ögit etti. Azır Şirzat bu tecrübelerini yazık aylandırdı. Hatta kaysı yerinin üzümü toluq kün körüp pişkan, kaysı kuduqnun suyu en tatlıq digerlerini mi dertlerge

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucula. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıtışı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Yurtiga qaytib, egilik tiklab, yurtida yiltiz tortgan Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuanining xizmatchisidan 166 ming mastonisi bor. Shu joydagi o'z taratqo darinligicha 37 yoshlik Liu Sisi 4 yil vaqt sarf qilib, bir maydon oddiy ham qizg'in sahra safarini tamomladi. Bugungi Qaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçilikke, yeniçi dekkan Liu Sisi'nin kamera arqılıq yurtının yaxşı məhsulatlarını tonuşturup, yezi kentlerini güllendirişke küç qoşqallıq eti oğursudaki hikayeni sözləp berimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, qaltısı beyiş mahirleri sahibimizni davamlaştırı atımız. Tövende, Ulıqcat Nahiye Bayqurt kentidikilerinin Tağdaryaladın halkıgan bir meydan minnettarlıqı ve guah bolşi toğırsıdaki hikayeni sözləp yerimiz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip iskan aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
3: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüzdüp Şincang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezellik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günü